sıradan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o

Hac suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 78 ayettir. Bir bölümünde Hazreti İbrahim devrinde başlayıp Hazreti Muhammed'le devam eden hac ibadetinden bahsettiği için bu adla anılmıştır.

0: النَّاسَ سُكَارَى وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ.
1: Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğundan vazgeçer. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi görürsün. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: İnsanlardan Allah hakkında bilgisizce tartışan ve her azgın şeytana uyan kimseler vardır.
1: Kutibe aleyhi ennehu men tevellahu fe ennehu yudilluhu ve yehdihi ila azabis sa'ir.
0: Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kendisini saptırır ve alevli cehennem azabına götürür diye yazılmıştır.
1: Ya eyyuhen nas in kuntum fi raybin min al

Ey insanlar, eğer öldükten sonra tekrar dirilme konusunda şüphe içindeyseniz, bilin ki biz sizin aslınızı topraktan, sonra bir damla meniden, sonra alaka denilen embriyodan, sonra da yaratılışı belirli ve belirsiz bir lokma et parçasından yarattık. Size kudretimizi açıkça gösterelim diye böyle yaptık. Biz dilediğimizi anaların rahimlerinde belirli bir zamana kadar durdururuz. Sonra da sizi küçük bir bebek olarak dünyaya çıkartırız. Daha sonra en güçlü çağınıza ermeniz için sizi yaşatıyoruz. Sizden bir kısmınız ölüyor, bir kısmınız da ömrün en zayıf ve fena devresine kadar ulaştırılıyor. Biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelmesi için böyle yapılıyor. Sen yeryüzünü kuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titrer, kabarır ve her güzel çiftten bitkiler bitirir.

0: Bütün bunlar Allah'ın hak olmasındandır. Şüphesiz ki O ölüleri diriltir ve O'nun gücü her şeye yeter.
1: وَاَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ ف۪يهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ
0: Kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet saati mutlaka gelecektir. Allah gerçekten kabirlerde bulunan kimseleri diriltip kaldıracaktır.
1: وَمِنَ

0: Munir.
1: İnsanlardan öyle kimseler vardır ki ne bir ilme, ne bir delile ve ne de vahye dayanan aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır durur.
0: Faniye itfihi li yudill an sabilillahi lehu fid dunya khizyun ve nuziquhu yawmal kıyameti azabal hariq.
1: O insanları Allah yolundan saptırmak için gururla salınarak mücadele eder. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Biz ona kıyamet günü de yangın azabını tattıracağız.
0: ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ.
1: Ona bu senin ellerinle yaptığın işin karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına asla haksızlık edecek değildir denir.
0: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ.
1: O hayvanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız ona ulaşır. Sizi doğru yola ilettiği için Allah'ı yüceltesiniz diye o böylece kurbanlık hayvanları size boyun eğdirmiştir. Ey Muhammed! İyilik yapanları müjdele.
0: اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ.
1: Şüphesiz ki Allah iman edenleri savunur. Allah hiçbir hain nankörü sevmez.
0: اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَد۪يرٌ.
1: Kendisine savaş açılan müminlere zulme uğramaları sebebiyle cihat izni verilmiştir. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir.
0: اَلَّذ۪ينَ

0: aziz.
1: Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah'ın bazı insanları diğerleriyle savması olmasaydı, mutlaka manastırlar, kiliseler, havralar ve içerisinde Allah'ın adının çokça anıldığı mescitler yıkılırdı. Andolsun ki Allah kendi dinine yardım edeni muzaffer kılacaktır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.
2: اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ
1: Eğer kendilerine yardım vaat ettiğimiz müminleri yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a dönecektir.
2: وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدَ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ
1: Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri de peygamberlerini yalanlamışlardı.
2: وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
1: İbrahim'in kavmiyle Lut'un kavmi ve Medyen halkı da yalanlamıştı. Musa da yalanlandı. Ben de o kafirlere mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Görsünler beni inkar nasıl olurmuş.

0: ve kasrin meşid.
1: Biz halkı zalim olan nice memleketleri helak ettik. Şimdi orada duvarlar çöken damlarının üzerine yıkılmıştır. Orada nice kullanılmaz hale gelmiş kuyular ve ıssız kalmış muhteşem saraylar vardır.
0: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ

0: sudur.
1: Onlar hiç yeryüzünde dolaşmazlar mı ki düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Doğrusu gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir.
0: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ
1: Ey Muhammed! Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Allah sözünden asla caymayacaktır. Şüphesiz ki Rabbinin yanında bir gün sizin saydığınız bin yıl gibidir.
0: وَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا وَاِلَيَّ الْمَصِيرُ
1: Ben halkı zalim olan nice memleketlere önce mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Sonunda dönüş yalnız banadır.
0: قُلْ

0: mubin.
1: Ey Muhammed, de ki, ey insanlar, ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım.
0: فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.
1: İman edip salih amel işleyenler için bağışlanma ve bol rızık vardır.
0: وَالَّذ۪ينَ سَعَوْا ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ.
1: Ayetlerimizin başarısız kalması için birbirleriyle yarışıp koşanlara gelince, işte onlar cehennemliktir.

0: Biz senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki o bir şey arzu ettiği zaman şeytan onun arzusu içerisine kendisini meşgul edecek bir şey atmış olmasın. Fakat Allah şeytanın attığı şeyi hemen iptal eder. Sonra kendi ayetlerini sağlamca onun kalbine yerleştirir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَف۪ي شِقَاقٍ بَع۪يدٍ
0: Allah şeytanın attığı şeyi kalplerinde hastalık olan münafıklarla kalpleri katılaşan kafirler için bir imtihan vesilesi yapmak için böyle yapar. Şüphesiz ki zalimler haktan uzak bir ayrılık içindedirler.
1: وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ

0: Yine Allah böyle yapar ki kendilerine ilim verilenler Kur'an'ın Rabbin tarafından gelen bir gerçek olduğunu bilsinler de ona inansınlar ve kalpleri ona saygı duysun. Şüphesiz ki Allah iman edenleri mutlaka doğru bir yola iletir.
1: وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً

0: يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم.
1: Kıyamet günü hüküm ve saltanat yalnız Allah'ındır. Müminlerle kafirler arasında hükmü O verir. İman edip salih amel işleyenler nimet cennetlerinin içindedirler.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ
1: İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
1: Allah yolunda hicret edip sonra öldürülenleri veya ölenleri Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
0: لَيُدَخِلَنَّهُمْ مُدَخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَل۪يمٌ حَل۪يمٌ.
1: Allah onları memnun kalacakları bir yer olan cennete koyacaktır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve çok yumuşak davranır.
0: ذَلِكَ

0: اللّٰهَ لَعَفُونْ غَفُورٌ
1: İşte Allah'ın hükmü budur. Kim kendisine yapılan cezaya aynı şekilde karşılık verir, sonra yine kendisine saldırılırsa Allah ona mutlaka yardım eder. Allah gerçekten çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.
0: Ve

Bu yardım Allah'ın kudretiyledir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Gerçekten Allah her şeyi işitir ve görür.

0: kabir.
1: Bu da Allah'ın kudretiyledir. Çünkü gerçek ilah yalnız Allah'tır. Kafirlerin ondan başka taptıkları şeylerse batıldır. Çok yüce ve çok büyük olan da yalnız Allah'tır. Alam

0: فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Gerçekten Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdardır.
0: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدِ
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamde layık olan yalnız O'dur.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ

0: Görmüyor musun ki Allah yeryüzünde bulunan şeyleri ve kendi emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yeryüzüne düşmekten göğü o tutuyor. Doğrusu Allah insanlara karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُم۪يتُكُمْ ثُمَّ يُح۪يكُمْ

0: kafur.
1: Sizi yaşatan odur. Sonra sizi öldürür, sonra da tekrar diriltir. Gerçekten insan çok nankördür.
0: لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ
1: Biz her ümmet için bir ibadet yolu tayin ettik ki onlar bununla amel ederler. O halde hayvan kesme işinde seninle münakaşa etmesinler. Sen insanları Rabbine davet et. Çünkü sen gerçekten dosdoğru bir yol üzerindesin.
0: وَاِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
1: Eğer onlar seninle mücadele ederlerse onlara Allah sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir de.
0: اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ف۪ي مَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ
1: Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz hususlarda Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir.
0: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّ ذَٰلِكَ ف۪ي كِتَابِ اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ
1: Bilmiyor musun ki Allah gökte ve yerde bulunanları bilir. Bunlar mutlaka levh-i mahfuzda yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.
0: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ نَص۪يرٍ
1: Müşrikler Allah'ı bırakıp hakkında hiçbir delil indirilmeyen ve hakkında kendileri için hiçbir bilgi bulunmayan şeylere tapıyorlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

0: nasir.
1: Ayetlerimiz kendilerine açık olarak okunduğu zaman kafirlerin suratlarında inkar alametini görüp tanırsın. Onlar neredeyse ayetlerimizi kendilerine okuyanlara saldıracak gibi olurlar. Ey Muhammed, de ki, ben size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? İşte o ateştir. Allah onu inkar edenlere vaat etmiştir. O ne kötü bir dönüş yeridir.
0: Ya eyyühen nasu duribe meselun fes

0: ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
1: Ey insanlar, size bir misal verilmiştir. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar hep bir araya toplansalar bile bir sinek dahi yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa onu sinekten geri alamazlar. İsteyen put da aciz, istenilen sinek de.
0: Mâ kaderullâhe hakka kaderih, innallâhe le kaviyyun azîz.
1: Kafirler Allah'ın kadrini gereği gibi ölçemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.
0: Allahu yastafi minel melâiketi rusulen ve minen nâs. İnne Allahe semî'un basîr.
1: Allah emrini tebliğ etmeleri için meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.
0: Ya'lemu mâ beyne eydihim ve mâ halfehum ve ilallâhi turca'ul umûr.
1: Allah onların önceden yaptıklarını da ileride yapacaklarını da bilir. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülür.
0: Ya eyyühellezine amenurka'u vescudu ve'budu rabbekum ve'f'alul hayra le'allekum tuflihun.
1: Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk yapın ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.
0: وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ جَتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا

0: وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
1: Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Sizi İslam'a hizmet için O seçti. Din işlerinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Dininizi babanız İbrahim'in dini gibi geniş tuttu. Bundan önce de bu kitapta da size Müslüman adını Allah verdi. Böylece peygamber size şahit olsun. Siz de bütün insanlara şahitler olun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'ın dinine sarılın. Sizin dostunuz O'dur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.
2: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi.
Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu 1-3. kilometreleri, Aksaray Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 64-67. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Reklam.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
2: sınırsızca. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
3: var. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun

0: Yatırım var.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
3: bir adım önde. Reklam.
4: Radyo 7.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
6: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Türkiye radyolarının pirine, Türkiye'nin alışkanlığına, Radyo 7'ye hoş geldiniz ve Radyo 7'nin uyandıran yayınına. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da iyi ki geldiniz. 23 Temmuz 2026 Perşembe sabahındayız. Bu Hicri takvimle 9 Safer 1448 anlamına da geliyor. Canım ülkemin saati ise 7'yi 2 hatta 3 dakika geçiyor. Reklamlarımız bitti ve biz yayınımıza canlı canlı başlıyoruz evvelallah. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize huzurlu, afiyetli, pırıl pırıl bir günü diliyorum. Nasılsınız? Allah hepinize iyilik versin. Kuzeyden güneye, doğudan batıya bizi dinleyen, yurt içinde yurt dışında bizi takip eden dostların her birine gönülden selamlar. Kardeşim Çağla Dağlı'nın da size selamı var. O da güzel bir gün diliyor. Akabinde de hatırlatıyor. 0507 977 0101 önemli diye. Önemli gerçekten. İlk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden? WhatsApp üzerinden özellikle kontrol edeceğiz. Bakacağız ve okuyacağız. 0507 977 0101'den lütfen bize ulaşın. Adınızı, soyadınızı ve nerede olduğunuzu yazmayı unutmayın. Evde olabilirsiniz. Yolda olabilirsiniz. İş yerinde, dükkanda, tarlada, bağda, bahçede olabilirsiniz. Yurt içinde, yurt dışında, dünyanın her yerinde olabilirsiniz. Ben buradayım demenizi istiyoruz bugün ve mümkünse ilk kez yazan dostları ağırlıklı olarak davet ediyoruz. Hani bir müddettir dinliyor olabilirsiniz ama lütfen bugün ilk kez yazanlar daha çok mesaj göndersin. Anlaştıksa duamızı edelim, yolumuza çıkalım. Ya Rabbi, sen merhametlisin, sen vaadinden dönmezsin. Sen lütufkarsın, bonkörsün. Allah'ım bize lütfettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Ya Rabbi o nimetlerin bereketini arttır, ziyadesiyle bahşeyle, eksiltme ne olur. Sadece senin huzurunda eğilerek senden isteyenlerin ellerini boş çevirme. Onları da nasiplendir, onları da mutlu et. Onların da mutluluğuna sebep ol. Ya Rabbi bizlere cenneti hak edecek ameller, kabirde, sıratta kolay sualler, cennette cemalini doya doya görecek nurlu yüzler nasip eyle. Ya Rabbi bizi nefsimize değil de taleplerimize, şımarıklığımıza, kendimizi bilmezliğimize değil de secdemize esir et ne olur. Bize sağlık ver, afiyet ver, beklemediğimiz yerlerden kapıları aç, beklemediğimiz nimetlerle bizleri ödüllendir, hatalarımızı affet. Ana ve babamızın hatalarını affet, evlatlarımızın hatalarını affet, gözümüzde dağ gibi gözüken problemlerimizi, sorunlarımızı ne olur kaldır, hastalıklarımızı vücudumuzdan kaldır, hiç hasta olmamışçasına bizi mutlu et ve ya Rabbi ne olur, zalimin zulmünün hesabının görüldüğü o büyük günde bizi senin intikamın için memurun eyle, şu kuru kafada dahil olmak üzere bu şerefi bizlere nasip eyle, dedim, amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
5: 7 gün 7 sabah.
6: Basından başlıklar. Ama hızlı başladım. Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltında. Bursa'da İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyon bu. Operasyonun içeriği uyuşturucu. operasyonu. Ünlü yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltında. Akay kardeşlerin evinde yapılan aramada kenevir bitkileriyle çok miktarda kumar esrar ele geçirildiği ifade ediliyor. Sevgili dinleyiciler, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın Narkotik Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği son operasyon bu. Operasyon Başsavcılığın koordinasyonunda devam ediyor. Hastaneye götürüldü gözaltındaki iki isim. Onlardan Ezel Akay niye fotoğraf çekiyorlar ifadesini kullandı. Gazeteciler de bunu haberleştirdi. Haberiniz olsun, hızlı başladık değişimiz de o yüzden. O golü Alex de alkışladı. Talişka'nın önceki akşam attığı frikik golünü Alex de Souza alkışladı. Alkış emojisi koydu. Solak başladı mesajıyla kutladı. Talişka da senin gibi olmaya çalışıyorum efsane diye karşılık verdi Alex de Souza'ya. Kusura bakmayın ama Alex bambaşka bir yerde. Yani özellikle kalp ifadelerini dile getiriyoruz. Çağla da getiriyor o kalbi, biz de getiriyoruz. Sanıyoruz siz de Alex için bambaşka hissiyatlarlasınız. Talişka falan değil yani. Ama tabii gayret edişi, o çizgiden ilerleyişi takdire şayan. Beşiktaş'ın Avrupa uçuşu başlıyor. Beşiktaş bu akşam UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Danimarka'nın Midland takımını ağırlayacak. Mücadele saat 21'de başlayacak sevgili dinleyiciler ve şifreli bir kanalda yayın. Peki spor dünyasından biraz da hayatın içine dahil olalım. Yeni partide ince hesaplar var. Özgür Özel'in kuracağı yeni partide ince hesaplar yapılıyor. Mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimali değerlendiriliyor ve bu durumda kaleyi boş bırakmamak için milletvekili olmayan parti meclisi üyeleri nöbetçi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak. Yani Özgür Özel'in bazı adamları, taraftarları, vekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya devam edecek. Başkanlar örneği veriliyor. Sözcü çok sert konuştu. CHP sözcüsü Müslim Sarı Özgür Özel'e tepki gösterdi ve bu yanlıştan dönmeleri için kendilerini çağırıyoruz. Israr ediyorlarsa da kendilerinin AK Parti işbirlikçisi olduklarını, kendilerine koltuk aradıklarını, kendilerinin bölücü olduğunu açıkça ilan etmek istiyoruz dedi. Kemal Bey'in adamları Özgür Özel ve adamlarını AK Parti işbirlikçisi, Özgür Bey'in adamları da Kemal Bey'in adamlarını ve yönetimini AK Parti işbirlikçisi olarak itham ediyor ve tabanına buradan net mesaj gönderiyor. Pek ikna edici olmasalar da. Efendim, terör yasası gün sayıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye yasalarıyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Meclisin ay sonunda tatile girmeden yasaları çıkartacağını söyledi. Bu arada İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'yla da bir araya geldi Numan Kurtulmuş. Dervişoğlu, sorulması gereken bütün soruları yönelttim ve kaygılarımızı ifade ettik diyor. Diğer haberler de var. Mesela Hürriyet gazetesinden helikopter eğitim sırasında düştü. Maalesef bir şehit bir de yaralımız var. Ankara'da eğitim için havalanan TUSAŞ'a ait helikopter Sincan ilçesinde bilinmeyen bir nedenle düştü. Hava kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu yaralanırken kazada pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Adalet Bakanlığı bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinasyonunda iki Cumhuriyet Savcısının olayı araştırması için görevlendirildiğini duyurdu. Yangınlar var. Hava çok sıcak. İstanbul'da beklenen yağış yok. Takribi sıcaklık şu anda 20-21 dereceler civarında. Dün bir toz fırtınası İstanbul'un bazı bölgelerinde kendisini gösterdi. Damla yağış olmayan yerler de vardı toz fırtınasına rağmen ama Türkiye genelinde de hava gerçekten çok sıcak. Muğla, Fethiye, Aydın, Kuyucak, Antalya, Kepez, Afyonkarahisar'ın merkez mahallelerinde dün öğle saatlerinde orman yangınları çıktı. Ekipler yangınlara havadan ve karadan müdahale etti. Aydın, Antalya ve Afyonkarahisar'daki yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının sürdüğü dile getiriliyor. Ancak diğer noktadaki yangının halen sürdüğüne de işaret ediliyor haberlerde. Yeni Akit gazetesinde neler var? Orayı da şöyle bir tarayalım. Gül yetiştiren adamı rahmetle, duayla anıyoruz. Gül Yetiştiren Adam romanıyla hafızalara kazınan, eserleriyle düşünce dünyamızı yoğuran düşünür, mütefekkir Rasim Özdenören vefatının 4. senesinde rahmetle anılıyor. Türk hikayeciliğinde yerlilik unsurunu benimseyen Özdenören, Nuri Pakdil, Akif İnan, Erdem Bayazıt ve Alaaddin Özdenören Edebiyat Dergisi'nin kurucular arasında yer alan isimlerdi. Üzerinden yıllar geçiyor, onlar yine konuşulmaya devam ediyor. Çünkü taşıdıkları simge kimlikle, ya da duruş özellikleriyle onlar diğerlerinden ayrışıyor. Bu toplumun değerleriyle bağdaşıyor, sahipleniyor ve onlara bağlanan isimler olarak karşımıza çıkıyor. Gayet de mutluluk verici. Efendim, haç kuralları dün çekildi. Haç müstesna bir ibadettir dedi Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş. Haccın müstesna bir ibadet olduğunu dillendirdi. Ön kayıt yaptıran 1.878.046 kişinin katıldığı haç kurallarının sonuçları ilan edildi. Bunu takip edenler zaten çoktan kontrol ettiler. Sapkın renkler Sultanahmet'e yakışmıyor. Osmanlıların en kıymetli Selatin camilerinden, İstanbul'un göz bebeği, milletin baş tacı olan Sultanahmet Camii'nin tarihi eserlerde tercih edilen sıcak amber tonları yerine o meşhur sapkınların paçavra renklerinin yan yana getirilmesiyle yeşil, mor, kırmızı ve benzeri renk değiştiren led ışıklarıyla aydınlatılması kamu vicdanını rahatsız ediyor deniyor yetkililerin ve bu konuyla ilgililerin dikkatine. Gayet tabii canım, bu eğer bambaşka bir şeye işaret ediyorsa, bambaşka bir şeyi simgeliyorsa ve kamuoyunda, dünya kamuoyunda da bu böyle temsil ediliyorsa, bu canım renkleri yan yana getirmemekte fayda var. En azından mübarek eserlerde, kutsal eserlerde bunu yan yana getirmemekte fayda var. Şampiyonların tercihi Kartal İmam Hatip Lisesi. 2026 YKS'de 5 birinciden ikisini çıkarttı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi. Şampiyonların tercihi oldu. LGS'de 500 puan alan Sena Sarıdayı eğitimini Kartal İmam Hatip Lisesi'nde sürdürmek istediğini ifade ediyor. Emir Kağan Çakır da Baykar Fen Lisesi ya da Kartal İmam Hatip Lisesi'ni hedeflediğine işaret ediliyor. Zehir gibi gençlerimiz var. Hani kelimenin tam anlamıyla söylüyorum. Zehir gibi. Onları kaybetmemek, onları bu toprağın insanı olarak, bu coğrafyanın insanı olarak, bu ülkeye canı gönülden dört elle sarılarak hizmet ettirmeyi sağlamak devletin ve milletin görevidir. Sağa sola kaptırmamak da aynı şekilde devletin ve milletin görevidir. Emin Kağan Çakır mesela, Baykar Fen Lisesi için sınava girdiğini, orası olmazsa ikinci tercihini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden yapacağını söylüyor. Bu okulu tercih etmenin sebebinin hem akademik hem de milli manevi değerlerinden olduğunu ifade ediyor gencimiz. Tebrik ederim, devam ederim. Fondaşların ahbaplarını anlatacak fondaş medyanın önde gelen isimlerinden Ece Üner, Fatih Portakal, avukat Feyza Altun'la şarkıcı Gökhan Özoğuz ve oyuncu Öykü Serter, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan isimler oldu. Bu saydığım isimlerin büyük kısmını zaten tanıyorsunuz, zaten biliyorsunuz. 51 FETÖ'cü tutuklandı. FETÖ'ye yönelik 22 ilde düzenlenen yeni operasyonlarda 128 şüpheli gözaltına alınmıştı. 51'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükmüyle uygulama gerçekleştirildi. Çürümüşlü nesi yeni? CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş Özgür Özel'e altındaki araç CHP'nin, telsizler CHP'nin, giderken sosyal medya hesaplarını da teslim etmiyorsun, bu mu senin yeni partin, bu çürümüşlüğün nesi yeni diye soruyor sevgili dinleyiciler. Zor zamanlar bekliyor eleştirilerin odağındaki Özgür Özel'i kuracağı yeni partisiyle beraber. CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş en sert eleştirileri yapan ve saptamalarıyla, doğru saptamalarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski vekillerini ya da eski genel başkanını köşeye sıkıştırmayı başaran bir isim. O yüzden soruyor, altındaki araç CHP'nin, kullandığın telsizler CHP'nin, giderken sosyal medya hesaplarını bile teslim etmiyorsun, bu mu senin yeni partin diye soruyor. Peki biliyorsunuz Özgür Bey, Özgür Özel CHP'den ayrıldı. Partinin son detayları için kurmaylarıyla bir araya geldi ve sonrasında da CHP'de istifa depremi yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Diğer yandan sözcü Sarı, CHP'de 4 il başkanının görevden alındığını duyurdu.
0: Ayrı parti kuracağız. Niçin? Hangi gerekçeyle ayrı parti kuruyorlar?
4: Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Tarih bir yerde kırılacaksa burada kırılacak. İnceldiği yerden kopacaksa burada kopacak. Yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
7: 4 il başkanlığımız merkez ilçelerle beraber görevden alındı. Örgütler feshedildi. Bunlar Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı illerimiz.
6: Olumlu ve olumsuz taraflarıyla yeni partiyi ele alıyor Hürriyet'te Ahmet Hakan ve şöyle yazıyor. Olumlu taraflar. Butlandı, Yargıtay kararıydı, acil kurultay talebiydi, hain Kemal sloganıydı falan filan. Hepsi küt diye bitiveriyor. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Barış Yarkadaş diye dertleri pek kalmayacak gibi yeni partide. Yani mis. Düşünsenize, hem yeni bir başlangıç yapacaklar hem de biz buna mecbur kaldık deme imkanları olacak, yani tadından yenmez. İçlerinde aksi aksi konuşan, sürekli olmazlanan Kemalci bir grup vardı. Onlardan da bir anda şak diye kurtulacaklar yeni partide. Yani şahane oğlu şahane. Bunlar olumlu taraflar. Bir de olumsuz yanlar var. Lider Özgür Özel, patron Ekrem İmamoğlu denklemi devam edecek gibi bu yeni partide. Bu saklı kalmış mevzu, bu adı konmamış mesele sürecek yani. İdeolojik olarak İzmir Marşı ve anti-Erdoğanizmin kıskacındalar. Bunun dışına çıkmaya da niyetleri yok gibi. Yazın bir kenara, bu da esaslı bir sorun olacak yeni partilerinde. Parti yeni olacak ama vitrinleri eski. Mahmut'la, Cemal'le, Veli'yle devam edecekler yani. Bu da can sıkıcı bir sorun olarak belirecek ileride. Atsan atılmaz, satsan satılmaz bir CHP orada bir yerlerde varlığını sürdürecek. Büyük dert olmayacak ama konfor alanını biraz daraltacak bir sorun onlar açısından. Atadan dededen partili olmakla övünmek bana da hiç çağdaş bir tutum gibi gelmiyor. Babanız kendisine bir ocak seçmiş. Ne yani, şimdi mecbur musunuz aynı ocaktan devam etmeye? Sizin babanızdan farklı bir ocak seçme hakkınız var mı? Var. Aklınız, fikriniz, idealiniz babanızla farklılaşamaz mı? Babanıza sonsuz saygı duyarsınız ama babanızın siyasal yolculuğunu sürdürmeyebilirsiniz. Mantıklı, insani olan bu değil midir? Öbürü, affedersiniz, biraz aşiretçilik gibi olmuyor mu? Şu baba ocağı edebiyatına öteden beri ben kıl oluyorum, ifade etmeye ancak fırsat bulabildim diyor Hürriyet'te Ahmet Hakan ve yazısını sonlandırıyor.
8: 7 gün 7 sabah.
6: Manşet turumuza devam ediyoruz. O yazıyı da yayına dahil ettikten hemen sonra. Bu arada saat 7.17 oldu. 0507-977-0101'den bize mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Biz büyük bir muhabbetle okumayı sürdürüyoruz. Mesajlarınızı görüyoruz ama ilk 30 dakikanın ilk mesajı kimden ve nereden, onu da ayrıca anons edeceğiz birazdan. Burası Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 ve Türkiye'nin alışkanlığında sabah alışkanlığı Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah. Rekorlar boşa gitti. Dünya Kupası'na ilk turda veda eden A milliler müthiş istatistiklere imza attı sevgili dinleyiciler. Netice önemli arkadaş. Yani Hatice bir yere kadar ama sonrasında devreye netice giriyor. Siz ilk 3 maç sonunda, ki hemen her takım aynı mücadeleyi yaptı, evinize döndünüz. Son maçta Birleşik Devletleri yendiniz. Neye yarar? Türkçesiyle kime faydası var? Kandırıldık, aldatıldık diyor Akşam gazetesinde. Deprem döneminde ahbaba bağış çağrıları yapan Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter kandırıldıklarını, büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söylüyor ama onlar yüzünden, onlar nedeniyle milyonlarcasının da o kandırılma anın pençesine düştükleri anlaşılıyor. Sonra ortaya çıkan bedelinde bambaşka alanlarda kullanıldığı yeşil çuhalar ve sanal kumarlar üzerinden harekete geçirildiği, özel masalarda sarf edildiği, ticari işbirlikleri için kullanıldığı falan da anlaşılıyor. Yazık, milyonların vebali var. Ayrıca hukukun ihlali. Özel'in hesabının tutmadığını yazıyor gazete. Amerika-İran çatıştı, Norveç kazandı. Amerika-İsrail ile İran arasındaki çatışmalarla beraber dünya genelinde petrol ve doğalgaz fiyatlarının yükselmesi sonrasında Norveç'in devlet şirketi rekor kar elde etti. Sevgili dinleyiciler, Equinor şirketinden bahsediyorum. Yılın ikinci çeyreğinde 11,5 milyar dolar kar açıkladı Norveç'in devlet firması. 11.37 milyar dolarlık tahmini aşan şirket, geçen yılın aynı dönemindeki karını ikiye katlamış vaziyette. Merak edenler için söyleyeyim. şu anda piyasada, serbest piyasada Brent petrol 90 doların üzerine çıktı. 92 dolar 18 sent civarında. 92-18. Amerikan doları 47-23'lerde dolaşıyor ve bizim serbest piyasada gram altının satış fiyatı 6300 liranın üzerinde. Tabii ne aldınız, nereden aldınız, hangi yakınlıklarla aldınız, ne kadar aldınız, birim fiyatlarını bambaşka hale getirebilir. Beşiktaş'ımız bu akşam sahne alıyor. Yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano ile ilk resmi maçına bu akşam Midland karşısında çıkacak siyah beyazlı takım. Siyah beyazlar Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etmek istiyor. Bunu kendi sahamızdaki maçlarda muhakkak kopartmak durumundayız. Sonrasında zorlanıyoruz. Mesela dün Başakşehir bunu kopartamadı maalesef. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Başakşehir sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Rövanş maçı 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak. Turku ismini duymamış olabilirsiniz ama son derece genç, koşan ve disiplinli bir takım. Başakşehir'i de hayli zorladı. Savcı Enver Altaylı'yı sordu. Yeni Şafak'ta manşet bu. Yazıcıoğlu dosyasında yeni bir gelişme var. FETÖ'nün akıl hocası olarak anılan ve askeri casusluktan tutuklanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, Muhsin Yazıcıoğlu dosyasından da çıkan isim. Ankara'da soruşturmayı yürüten savcı, savaş uçağı F-4 ile yakından uçarak Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopteri düşürmekle suçlanan FETÖ'cü eski kurmay albay Ali Armağan'a "Enver Altaylı'yı tanıyor musun?" diye sordu. Haberi partiye Altaylı vermişti. Yazıcıoğlu'nun avukatı Silami Ekici, Altaylı'nın suikastin arkasındaki isimlerden biri olabileceğini söylüyor. Büyük Birlik Partisi yöneticilerine helikopterin düştüğü haberini veren ilk kişinin Altaylı olduğunu söyleyen avukat Ekici, Altaylı haberi olay daha 112 acil servise bildirilmeden önce verdi diyor. Nasıl? Yani kazazedelerden bir arkadaşımız, bir meslektaşımız 112'yi aradığında ancak Türkiye kamuoyu haberdar olurken bu grubun çok daha öncesinde bunun haberini aldığı söyleniyor. Soru çok basit, tek kelimelik. Nasıl? Eğer bu hadisenin içindeyseniz bütün ayrıntılarını bilirsiniz. Saniye saniye bilirsiniz. Bu konuda teknolojiden de yararlanırsınız. Askeri imkanlardan da yararlanırsınız. Malumunuz askeri imkanlar sivil imkanların şöyle yaklaşık 40-50 yıl kadar falan önündedir. Yani açıklanır açıklanmaz ama önündedir. Peki devam edelim. Hürmüz'den sonra Babül Mendeb krizi yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz küresel ticarete büyük darbe indiriyor sevgili dinleyiciler. Şimdi de Babül Mendeb Boğazı'nın kapanması endişesi var. Suudi yönetimi ablukayı yalanlasa da tanker geçişi fiilen %69 azaldı. Babül Mendeb dünya petrol ihracatının %7'sini karşılayan Suudi Arabistan'ın en önemli ihracat rotası. Buranın kapanması Hürmüz'de başlayan enerji krizini de büyütecek gibi gözüküyor. Az evvel Brent petroldeki 92 dolar 11 sentlik seviyenin de bu sebeple gerçekleştiği tahmin ediliyor. Gerçi bahane çok. Yani rüzgar, güneş, fırtına, yağmur, don, ayaz, pus, sis. Her biri için etkilenen bir piyasamız var. Dünya piyasası da var. Milliyet gazetesindeyiz. Yapay zeka çıldırdı. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, gelişmiş bir yapay zeka modelinin güvenlik testleri sırasında kontrolden çıktığını, bir internet sitesini kendi başına hacklediğini duyurdu. Bakın, yapay zeka bir internet sitesini kendi başına hacklemiş. Şirketin bunu benzeri görülmemiş bir siber olay diye tanımladığı ve duyurduğu ifade ediliyor. Saldırıya hedef olan Hacking Face adlı platformla ortak soruşturma yürütüleceğine de işaret ediliyor sevgili dinleyiciler. En korktuğum şey lerden biri, yani bu iş insanoğlunun kontrolünden çıkarsa eğer insanoğlunun sonuna doğru ilerletilebilir diye endişeleniyorum. Lakin her şey de ol demesine bakar. Kün fe yekün. Bunu da soruna kadar kabul ediyorum efendim. Avrupa Birliği'nde bir ilk, Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya yasağı. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik olarak tasarıyı kabul etti. Böylece Fransa sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Tasarıya göre 15 yaşından küçük çocukların 1 Eylül'den itibaren sosyal medya hesabı açmasına izin verilmeyecek. 15'ten küçükler 1 Eylül'den itibaren Fransa'da sosyal medya hesabını kendi isimlerine açamayacaklar. Şimdi gelelim Milliyet'in manşetine. Vakıf üniversiteleri var. Bunların adı Vakıf Üniversitesi. Fiyatlara bakınca işin vakf mantığıyla, vakıf mantığıyla, vakfetme anlayışıyla, hizmet anlayışıyla pek alakasının olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Bu üniversitelerde öğrenim ücretleri bu yıl %159'a varan oranlarda zamlandı. Ücretler Oxford ve Cambridge ile yarışır hale geldi. En pahalı programlar tıp fakülteleri, diş hekimliği ve hukuk olurken yıllık ücretler 3 milyon 740 bin liraya kadar dayandı. Yıllık ücretler 3 milyon 740 bin liraya kadar. Bu yıla mahsus seneye %159 minimum zam hesaplayayım lütfen elinizde hesap makinesi varken. Mesela bazı üniversitelerin örnekleri verilmiş. Nişantaşı'nda tıp ücreti 3740. Koç'ta 3249 yine tıp üzerinden veriyoruz örneği. Okan'da 2423, Yeditepe'de 2300, Kent Üniversitesi'nde diş hekimliği 2210, Altınbaş Üniversitesi'nde 290, Mezmualem'de tıp 268, Sabancı'da lisans 270, Atlas'ta tıp 210, Bilgi Üniversitesi'nde hukuk 292, Biruni'de 2 milyon lira olarak dile getiriliyor. Sadece üniversitenin ücreti. Bunun dışındaki ihtiyaçlar, kalemler, öğrencinin talepleri, tabii barınma başta olmak üzere, ulaşım başta olmak üzere, dersle ilgili levazım başta olmak üzere her biri ayrıca tarafınıza yüklenecektir. Yani o mindere çıkmak, o kısmeti giymek öyle herkese kısmet olmaz. Onu demeye çalışıyorum. Fena hazırlanmak lazım ya da uzağında bir yerde durmak. Peki, Göcek'te alevlerle mücadele devam ediyor. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi, Gökçeovacık mevki yakınlarında çıkan orman yangınından bahsediyoruz değerli dinleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kavgaya siyasetin gündemi yeni parti ve kavga büyüyor şekliyle Milliyet Gazetesi de yer vermiş. Bu arada mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Birazdan ilk mesajı resmen okuyacağız. Mavi Vatan'da oyun bozan adım, Ankara Kuzey Kıbrıs'a uzanan doğal gaz hattı için Navtex ilan etti. Türkiye, Doğu Akdeniz'de enerji haritasını yeniden çiziyor. Bu adımla Kuzey Kıbrıs'ı dışlayan planlar duvara çarparken Türkiye, Avrupa'ya uzanacak enerji koridorunun merkezi olacak değerli dinleyiciler. Projeyle Doğu Akdeniz'de enerji haritası yeniden çizilirken Türkiye'siz enerji denklemi kurulamaz mesajı da fiilen sahaya taşındı. Ankara böylece Avrupa'ya uzanacak yeni enerji koridorunun merkezi haline geliyor. Yalnız gerilim var, haberiniz olsun. Eğer bir sürpriz çatışma, sürtüşme ya da tansiyon yükselişi duyarsanız bu söylediğimi lütfen hatırlayınız. Siyonist İsrail ile Yunanistan'da panik var çünkü. Türkiye'nin Doğu Akdeniz adımı Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi basınında ciddi yankı yaptı. Nonisma, Türkiye Yunanistan'ın yapamadığını yaptı diyor. Hellas Journal, Türkiye'nin 101 kilometrelik zırhı Oruç Reis yola çıktı diyor. Maarif İsrail basınından Türkiye Akdeniz'i sarsıyor, bölgede dengeleri değiştiren hamle ediyor. Oruç Reis'in Akdeniz'deki göreviyle başlayan süreç Doğu Akdeniz'deki gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının da önünü açacak eğer işler planlandığı gibi devam ederse. Peki, MASAK tam 2 yıldır Ahbap'ın ensesindeydi. Haluk Levent'in Ahbap vurgununun detayları bunlar sevgili dinleyiciler. Asrın felaketi sonrasında devlet kurumlarına itibar suikastı düzenleyen çevrelerin desteğiyle Haluk Levent'in Ahbap'ına bağışlar yağdı. Depremzedeler adına toplanan milyarların iç edildiği skandal 2024'te bazı bankaların MASAK'a yaptığı ihbarla ortaya çıktı. Dernek bağlantılı 3 ismi MASAK takibi aldı. Savcılık telefonları dinledi. Haluk Levent'in yazdığı çekler dernek kasasının nasıl boşaltıldığı belgelendi. Ben öyle çok iyi bir insan değilim, güvenilir bir insan değilim, hemen hepinizi satabilirim ifadesi Haluk Levent'in bir canlı yayında şakayla karışık zikrettiği cümlelerdi. Gerçek oluvermiş. Ağzımızdan çıkan sözlerin seslendiriliş hali öyle saatlere, saniyelere denk gelebilir ki, öyle kapıların açıldığı vakte denk gelebilir ki gerçeğe dönüşebilir. O yüzden milyon düşünmek ve bir söylemek gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Fethiye'deki orman yangınının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yangına 417 personelle 126 araçla müdahale edildiğini söyleyen Vali Akbıyık, çalışmaların sabaha kadar aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti. Aynı zamanda şu dakikalarda da söndürme çalışmaları devam ediyor.
9: devlet su işlerinin iş makinaları civar vilayetlerden Denizli'den Kaş'a kadar, Trakya'ya kadar, Afyon'a kadar birçok şehrimizden gelen itfaiye araçlarımızla, orman yangınla mücadele araçlarımızla müdahale edildi. Şu anda yangının enerjisi büyük oranda düşürüldü. Toplam 417 personel şu anda burada görev yapıyor. Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Emniyet, Jandarma, Devlet Su İşleri, Sağlık Teşkilatımız, MUSKİ, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerimiz, toplam 417 personelimiz alanda. Ayrıca 126 araç ve iş makinamız müdahale ediyor. Hava aydınlık iken 5 uçak, 14 helikopterle müdahale yapıldı. Yine karadan 53 aradöz, 16 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 18 iş makinesi, 6 toma, 1 ambulans, 1 bot, 1 mobil baza istasyonu olmak üzere toplam 126 araçla da müdahalemiz devam ediyor. Tabii hava sıcaklığı çok yüksek, 40'ın üzerinde, nem %15, rüzgarın da etkisiyle maalesef geniş bir alana yayıldı. Bölgede dağınık yerleşim yerleri var. Malumunuz burası Türkiye'nin turizm gözdesi, Göce'ye yakın, Fethiye'nin güzel bir beldesi. Dolayısıyla öncelik biz hem burada yaşayan vatandaşlarımızın hem de misafirlerimizin can güvenliğini korumak amacıyla konutlara dönük tedbirlerimizi yüksek tuttuk. Yangının oralara sıçramaması için arkadaşlarımız büyük mücadele verdi. Allah'a şükür can kaybımız yok. Tedbir amacıyla İnlice mahallemizi boşalttık. Ancak şu an enerjinin düşmesiyle yer yer arkadaşlarımıza, çalışan orman, belediye, AFAD, jandarma, emniyet ve diğer devlet suçları gibi personelimize yardımcı olmak üzere jandarma kontrolünde mahalleliyi de evlerine gönderdik.
6: Saat 7.31 hatta 32 oldu. İlk 30 dakikanın ilk mesajı kimden ve nereden öğrenmenin zamanı. 0507-977-0101'i hemen kontrol ediyoruz. Sizden gelen mesajların ilki yayının başladığı 7.02'den itibaren buldum. Osmaniye'den geliyor. Merkezde bizi dinliyor Taha Sağlam. Osmaniye'ye gönülden sevgiler gönderelim Taha Bey'e, Taha kardeşimize. İşe giderken her zaman sizi dinliyoruz. Kalın sağlıcakla diyor. Sizin de gününüz hayırlı olsun, bereketiniz çok olsun, sağlığınız, afiyetiniz tam olsun. Mesajlarınız çok ama birazdan.
8: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
11: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yeri.

0: seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Doğada ne varsa zevranı da.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
9: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: QNB'ye geçiyorum.
10: Bir reklam.
11: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
12: Reklam.
1: Radyo 7.
13: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
14: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
15: %38'i gösteriyor. İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk ki şu anda saat 7.37. %38'in ayrıntısı ise şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki istikamette trafiğin açık olduğunu söylemek, akıcı olduğunu söylemek mümkün. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünü yoğun arterler içinde sayalım ama bu kadar değil. TEM'den Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar olan kısım, E5'ten Kartal'dan Kozyatı'na, Yatağına, Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na ve Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar da yoğunlaşan trafik sürüyor. Bir de yoğun akıcılar var. Hem yoğun hem de kısmi olarak artan bir akıcılık var. TEM'den Ataşehir'den Kurtköy Kavşağı'na kadar olan kısmı böylece sıralayabiliriz. E5'ten İncirli'den Ok Meydanı'na kadar da yine kent trafiği yoğun akıcı. Haberiniz olsun.
14: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
15: Burası Radyo 7. Uyandıran yayınıyla Radyo 7 devam ediyor. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah sürüyor. 23 Temmuz 2026 Perşembe sabahındayız. Hepinize pırıl pırıl bir günü Cenab-ı Allah'tan diliyorum efendim. Dün neydi öyle? Akşam saatlerine doğru bir fırtına, bir boran, toz toprak, bazı yerlerde, mega kentte dün akşam saatlerinde çıkan şiddetli fırtına İstanbul hakikaten yaşamı felç etti. Kentin birçok ilçesinde etkili oldu o fırtına. Bazı çatılar uçtu, ağaçlar, büyük ağaçlar özellikle yollara devrildi. Zeytinburnu'nda bir binanın çatısı çöktü, çatılar uçtu. Vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı. Motosiklet sürücülerinin de zorlandığı görüldü. Havalimanlarına inemeyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Beykoz'da 5 gün Sarıyer ve Arnavutköy'de bugün denize girmek yasak. Yani Karadeniz'in hali de sürprize açıktır biliyorsunuz. Anlık değişir yani anlık. Onu da biliyor yetkililer. Beykoz'da 5, Sarıyer ve Arnavutköy'de bugün yine denize girmek yasak. İstanbul'da hafta sonuna kadar aralıklarla yağış ihtimali var. Toz bulutu nedeniyle dün o saatlerde o dakikalarda görüş mesafesi ciddi olarak düştü. Boğaz'da dev bulutlar oluştu. İnsanı ürperten görüntüler değil mi? Büyük kudretin, büyük sanatın, büyük gücün potansiyelinin minnacık bir tezahürü karşısında insanı ürperten görüntüler. Ayak topuklarını yere sert sert vurarak ben ne büyük insanım diyerek böbürlenerek yürüyen Allah'ın kulu. Heyhat. Efendim Türkiye'nin bir yarısı Akdeniz, diğer yarısı bozkır iklimi olacak diyor Profesör Doktor Murat Türkeş. Türkiye'de Akdeniz ve yarı kurak iklimlerin genişlediğini, nemli ve soğuk iklim kuşaklarının ise daraldığını, daha yüksek rakımlara doğru çekildiğini söylüyor. Çalışmaya göre son 60 yılda Türkiye'de yarı kurak, bozkır ve Akdeniz iklimlerinin kaplandığı alanlarda ciddi değişiklikler var. 1961-90 döneminde ülke topraklarının %28.9'unu kaplayan yazları kurak ve çok sıcak Akdeniz iklimi 91-2020 döneminde %31.8'e ve yarı kurak bozkır iklimi ise 21.9'dan 24.2'ye çıktı. Yazları kurak ve sıcak geçen soğuk iklim tipinin kapladığı alan %24'ten 19.3'e geriledi. Profesör Türkeş, iklim değişikliği sebebiyle Türkiye'de ilkbaharın daha erken başlayabileceğini, yaz mevsiminin daha da uzayabileceğini söylüyor. Türkiye'deki kurak ve büyük bir bölümü Akdeniz iklimi olmak üzere ılıman iklim tiplerinin coğrafi alanlarının hem 2041-70 hem de 2071-99 dönemlerinde genişleyeceği öngörüsünü de paylaşıyor. Profesör Türkeş, sevgili dinleyiciler, yani iklim haritası değişiyor diyor. Türkiye'nin bir yarısı Akdeniz, diğer yarısı bozkır iklimi olacak bilimsel öngörüsünde bulunuyor. Bunlar evet bilimsel ama birer tahminden ibaret. Şimdi bambaşka bir iklime sizi götürmek istiyorum müsaadenizle. Efendim 2027 Haç kuralları dün çekildi. Ankara'da 1.878.046 kişinin katıldığı 2027 yılı Haç kuralları çekildi. Sonuçlar E-Devlet üzerinden erişime açıldı. Hak kazanan adaylar kesin kayıt işlemlerini 30 Temmuz 18 Ağustos tarihleri arasında E-Devlet'ten yapabilecek.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
12: 16 sene oldu. 16 sene oldu.
16: Çıktı. Allah'ıma çok şükürler olsun. Ya Rabbim çok şükürler olsun. Allah'ım. Çok şükürler olsun 17 sene
15: sonra. Devletten yapabilecek.

0: İslam kardeşliğinin ve ümmet olma bilincinin en güçlü şekilde yaşandığı büyük bir kardeşlik buluşmasıdır. Irkı, dili, rengi ve ülkesi farklı milyonlarca Müslüman, milyonlarca kardeş aynı inanç ve heyecanla Kabe-i Muazzama etrafında buluşmakta ve Yüce Allah'ın huzurunda omuz omuza huşu ile kıyama durmaktadır. Ya Allah, Bismillah diyerek butona basıyorum efendim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah hayırlı olsun.
2: Hayırlı uğurlu olsun.
3: 2011'den beri bekliyoruz.
4: Allah herkese nasip etsin.
3: Evet, eşimle birlikte gideceğiz nasip olursa, Allah nasip ederse.
0: Resmi bir hac organizasyonuna dahil olmayan, hac vizesi ve nüsük kartı bulunmayan kişilerin kutsal beldelere, bölgelere girişlerine asla izin verilmemektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın farklı vaatlerde bulunan kişi ve oluşumlara asla itibar etmemeleri büyük önem arz etmektedir.
5: Aşkımızı Allah biliyor, bir ben biliyorum. Yani Rabbim herkese nasip etsin.
6: 16 sene oldu. 16 sene oldu çok.
7: Hac vizesi dışında bir vize türüyle hac yapılamayacağını, diğer vize türleriyle gidenlerin son birkaç yıldır ne kadar perişan olduklarını, hac yapamadan döndüklerini unutmayalım. Resmi devletimizin yetki verdiği seyahat ajantaları veya yine yetkili olan Diyanet İşleri Başkanlığı kanalı dışında hacca gitmek için herhangi bir kimseyle iletişime geçmemeleri ve mutlaka bu konuda temkinli olmalarını rica ediyoruz vatandaşlarımızın kendilerinin iyiliği için.
8: Evet, bir de çocuklarımızın iyiliği var. Efendim, devlet çocukları koruma seferberliği başlatıyor ve bundan böyle her aileye bir rehber, her çocuğa bir risk anketi yapılacak ve 15 yaşın altına da sosyal medya kapıları kapatılacak. Önlemler şöyle özetleniyor. Her ailenin tıpkı aile hekimi gibi bir aile rehberi olacak. Gençlerin ekran bağımlılığından kurtarılması için dijital detoks kampları oluşturulacak. Risk grubunda bulunan çocuklar e-devlet üzerinden anında tespit edilecek. 15 yaşından küçüklere sosyal ağ hizmeti sunulması yasaklanacak. Hane ziyaretleri yapılacak. 4000 gençlik çalışanı riskli aileleri evlerinde ziyaret edecek ve psikolojik taramalar. Okullarda e-nabız üzerinden ruh sağlığı ve öfke kontrolü anketleri yapılacak. Doğrudan sevkler. Yüksek riskli çocukların psikiyatri randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak ve sanal polis, siber zorbalığı engellemek için sanal polislerin de görevde olması sağlanacak değerli dinleyiciler. Meclis Adalet Komisyonu 15-18 yaş arası çocuklara müebbet yolunu açan ihmalkar anne ve babalara yönelik cezaları iki katına çıkaran teklifi kabul etti. Bakanlığın verilerine göre suç tekrarlama oranı okul kavgalarında düşük kalırken hırsızlık suçlarında maalesef ki çok yüksek şekliyle sevk ediyor. Cinayet ve ağır yaralama suçlarında zanlıya müebbet hapis cezası verilmesinin de yeni düzenlemeyle önü açılıyor.
9: Bugüne kadar ülkemizde gördük ki çocukların yargılamaları neticesinde kanunun öngördüğü cezalar maalesef ki caydırıcı etkiden çok uzak ve çocukları rehabilite edecek bir infaz süreciyle karşı karşıya kalamıyoruz. 15 yaşla 18 yaş arasında bulunan çocukların işledikleri ağır suçlarda bugüne kadar en fazla 12 yıl hapis cezası alıp da bunun yatar süreleri 5-6 yıla düşeceği yerde artık yeni tasarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası dahi alabilmeleri ve infaz yasası çerçevesi de neredeyse bir yetişkin kadar uzun süre cezaevinde kalmaları söz konusu olabilecek. 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklar açısından da bakıldığında bir miktar indirim öngörülse bile yine de eskiye nazaran çok daha uzun süreli hapis cezaları gündeme gelebilecek. Çocuklar tabii öncelikle bazı suçlarda cezaevine girmeden doğrudan eğitim evlerine alınıp bir rehabilitasyon sürecine başlanıyordu. Bu da tabii suça meyletmelerine sebebiyet veriyordu. Bu mahsur da ortadan kaldırılıp artık çocukların da işledikleri suçların ağırlığına, yoğunluğuna bakılarak doğrudan cezaevlerine girmeleri ve bir yetişkinmişçesine bu dört duvar arasında cezalarını infaz etmeleri gündeme gelebilecek. Ağır suçların işlenmesi halinde çocuklarını bakmak ve gözetmek sorumluluğu yerine getirilmediği için anne baba, ebeveynlerin de bir miktar ceza alması bu yeni tasarıda meclise sunuluyor. Artık suça sürüklenen çocuk demek yerine adli sürecin başladığı anlamına gelen adli süreçteki çocuk kelimesinin kullanılması daha öncelikli olarak tercih ediliyor bu tasarıya göre.
8: Çok mesaj geliyor İstanbul.

0: İstanbul'dan Kemal Bey'e de sevgiler gönderelim. O güzel haberlerinize yetiştik ve yine dinliyoruz. Her aileye bir rehber verilecek meselesi biraz beni tedirgin etmedi değil. Rehberin niteliği, psikolojik özellikleri, sosyolojik ve hayata bakış hali, acaba nasıl seçilecekler bunlar diye soruyor. Ben kaynağındaki bilgiyi aktarmakla mesul olduğum için yeniden size şöyle Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Tuncay Cevheroğlu'nun açıklamalarıyla cevap vermiş olayım. Tuncay Bey diyor ki aile rehberi uygulaması ile alakalı, aile hekimi gibi her ailenin bir aile rehberi olacak. Meslek elemanı ailenin her sorunuyla ilgilenecek noktaya gelecek diyor. Cevheroğlu gençlerin dijitalleşmeden uzaklaşmasını sağlayacak dijital detoks kamplarını devreye aldıklarını, bu uygulamanın yaygınlaşacağını da söylüyor. Burada tehdide uğrayanların başında gençler ya da çocuklar geliyor gibi gözüküyorsa da bu işin kurbanları anne ve babalar da aynı zamanda. Üzgünüm ama anne babalar bundan çok münezzeh bir yerde, uzakta bir yerde falan durmuyor. Hanımefendinin, yenge hanımın elinde cep telefonu, gece oturma odasında, akşam ya da salonda bir köşede, beyefendinin hakeza öyle, diğer tarafta ya da mutfakta ya da kitap odasında, neyse otururken ellerindeki o dijital oyuncaklar şu ya da bu sebeple mevcudiyetini koruyor. Ara aile arasındaki muhabbetin, diyaloğun, paylaşımın, tartışmanın dahi, bakın tartışmak bile paylaşımın ta kendisidir. Doğruyu bulmak adına ya da belli bir noktada buluşmak adına kavga edin demedim. İkisi arasında büyük fark var. Tartışmak başka şeydir. Fikri tartışmadan bahsediyorum. Kavga bambaşka şeydir. Bu bile hayatı paylaşmak manasına gelirken hiç konuşmuyorsa, uzakta bir yerde duruyorsa beyefendi, hanımefendi ve çocuklar ve gençler ve hatta bebekler, işte asıl problemimiz orada başlıyor demektir. Sanırım bu aile rehberi de bu toplumun değerlerine uygun kimlikler arasından seçilir. Bu tip bir hassasiyet de gösterilir. Lütfen gösterilsin. Hepimiz bunun mağdur olmak istemiyoruz. Niyet çünkü fevkalade güzel gözüküyor. Öyle de devam etsin niyetindeyiz. Şimdi bizim öyle çocuklarımız var ki, yurt içinde, yurt dışında dersleriyle, sosyal ilişkileriyle o kadar dikkatli şekilde mücadele ediyorlar ki, Türkiye'yi öyle güzel temsil ediyorlar ki, mesela Türk öğrenciler Japonya'daki matematik finalinde uluslararası başarı elde etti. Onlardan 13 yaşındaki Atlas Haser, 15 yaşındaki Mehmet Aras Başçiftçi başarılarının yeni derecelerle sürüleceğini söylüyor. Her ikisi de son derece idealist ve Türkiye'nin geleceği.
1: Evde genelde geçen senelerin çıkmış sorularından çözdüm. Matematik öğretmenim gelip bize konuları anlattı. Görmediğimiz konular vardı. Bekliyordum çünkü çok çalışmıştım. Öğretmenim de bayağı yanında olmuştu. 1100 tane sınava giren öğrenci vardı. Bunların içinden böyle bir başarı elde etmek için çok güzel bir şey oldu.
2: 4. kez gittim ve 4. altınımı aldım. Özel olarak WMA'ya hazırlanmıyorum. Çünkü diğer yarışmalar ve TÜBİTAK hazırlıkları, yani olimpiyat hazırlıkları zaten WMA'yı da destekliyor. İlk hedefim TÜBİTAK'ta bir başarı elde etmek. 1. aşamayı geçtim zaten. 2. aşama olacak, sonra da takım seçme olacak. Hedefim madalya almak veya takıma girmek. LGS'ye yavaş yavaş çalışmaya başladım. Hedefim 0 yanlış, olmazsa da yine iyi bir skor almaya çalışacağım.
0: Şimdi LGS'ler, HGS'ler derken bir de LPG'ler var efendim. Bildiğiniz LPG değil ama, likit petrol gazı değil. İngiliz'in, Alman'ın gazıyla uçmaya başlayan Özgür Özel'e yeni partisi için isim önerisi bu. Yeni parti kuracaklarını açıkladı biliyorsunuz Özgür Özel. Yolsuzluktan tutuklu ekürisi Ekrem İmamoğlu'nun en büyük motivasyonu İngiliz ve Alman medyası. Erdoğan'a karşı yeni umut başlıklarıyla şimdiden bol bol haber yapıyor. Mesela Der Spiegel Alman basınında ya da Financial Times Özgür Özel'i bol bol ilk sayfalara taşıyor. Bol bol anket sonuçlarına yer veriyor her iki basın organı da. Alman Der Spiegel, Özgür Özel'in yeni partisini Türkiye'de demokrasi için yeni bir umut diyerek tanımladı. İngiliz Financial Times ise Erdoğan'a karşı meydan okuma dedi. Özgür Özel'i manşetine taşıdığı sosyal medyada vatandaşlardan Özgür Özel'e yeni partinin adını LPG partisi koyun önerisi geliyor. Likit petrol gazı. Yalnız yanıcıdır. Aynı zamanda patlayıcıdır. Allah muhafaza, havaya uçurabilir. Öyle olmasını temenni etmiyoruz. Yakaladıkları şansın iyi değerlendirilmesini bekleriz. Ama şansın çoktan kaçtığını, yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde bulunuş süreci, yerel idarelerdeki ihale usulsüzlükleri, taşınan milyonlarca dolar ve ihalelerdeki usulsüzlükler, akraba korumaları vesaire vesaireyle izah ettiğiniz zaman umut biraz azalıyor. İşin gerçeği bu. Birazdan spor dünyasına gideceğiz. Oradaki ayrıntıları paylaşacağız. Sizi bekliyoruz.
3: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: İbnül Heysem 10. yüzyılda yaşamıştır. Özellikle optik alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Optik biliminin kurucusu olarak kabul edilir. Işığın ve gözün nasıl çalıştığını anlamak için yaptığı deneylerle modern optik biliminin temellerini atmıştır. Kitap El Manazir, Optik Kitabı adlı eseri Batı dünyasında uzun süre referans olarak kullanılmıştır.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Burası Radyo 7.
7: Radyo 7.
8: Reklam.
9: Akseslere Total Enerji'den 400

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Kahvelerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde çekirdek, filtre ve kapsül kahvelerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
6: Reklam.
7: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Beşiktaş yeni teknik direktörü İtalyano'yla ilk resmi maçına Middle'ın karşısında çıkacak bu akşam. Siyah beyazlar Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etmek istiyor sevgili dinleyiciler. Vincenzo Italiano siyah beyazlı takımın başındaki ilk resmi maçına çıkmış olacak. Haziran ayında 2 yıllık sözleşme imzalayan Italiano aynı zamanda Beşiktaşlı taraftarlarla da ilk kez resmi bir maçta buluşmuş olacak. 3 oyuncusu eksik Beşiktaş'ın sevgili dinleyiciler, bu akşam saat 21'de başlayacak Beşiktaş Midland mücadelesi öncesinde cezalı Udokai ile sakat Ndidi mücadelede görev yapmayacak. Aynı zamanda izinli olan yeni transfer Leandro Trossard da yine Beşiktaş'ın oyuncusu olmasına rağmen mücadelede yok. Siyah beyazlarda kaleciler Alexander Nübel ve Doğan Alemdar'la, sol bek Kasım Otara, orta saha oyuncusu Salih Özcan ve sol kanat İlhan Fakıllı taraftarların karşısında ilk kez heyecanı yaşayacak siyah beyazlı mutluluk içerisinde olmak istiyor bu yeni transferler. Orhun Kökçü hazırız diyor, çalışmalarımız çok iyi geçti diyen isimse Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü, siftah yapmak niyetinde olduklarını söylüyor. Mücadele saat 21'de açık kanaldan yayın, maalesef ki yok futbol severlerin dikkatine. Dün Başakşehir birbiri zor kurtardı. İşin gerçeği bu. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku ile karşılaştı Başakşehir. Sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Konuk ekip karşılaşmanın 16. dakikasında Jetpa ile öne geçti ve Başakşehir dakikalar 54'ü gösterdiğinde Emin Bayram'ın golüyle skora 1-1'lik eşitliği getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında her iki adına da çok da fazla pozisyon olmadı ve maç böylece bitti. Karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz deplasmanda oynanacak. Başakşehir turu geçerse eğer Vaduz Atletika Kulüp Eskaldes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Eğer Başakşehir turu geçerse işi çok daha ciddiye almak zorunda. Çünkü Finlandiya ekibi Inter Turku'yla zor mücadele etti. Daha 50. saniyenin içerisinde gol pozisyonuna girdi Turku ve neredeyse top ağlara gidiyordu. Allah yardım etti. Öyle diyelim. 1-1'le mücadeleyi zor kurtardı. Sert eleştiriyorum. Çünkü böyle olmaması gerekir. Çok daha iyi yerde olması gerekirdi Başakşehir'in. Fenerbahçe hızlı başladı. Uzun yıllardır şampiyonluktan uzak kalan Fenerbahçe yeni sezon öncesinde iddialı bir görüntü çiziyor. Başkanlığa Aziz Yıldırım'ın, teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın geldiği Sarı Lacivertli kulüp şu ana kadar çıktığı hazırlık karşılaşmalarında ve resmi maçlarda yine kendisini hissettirdi. Üstün bir performansı var. Fenerbahçe'de Gornik maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Ake'nin durumu netlik kazandı. Kasığında ağrı hissedince tedbir amaçlı kenara alınan Hollandalı savunma oyuncusunda ciddi bir sorun yok. Geçen sezon attığı 27 golle Fenerbahçe'nin en golcü ismi olan Anderson Talisca ise yeni sezona golle başlayan isim. Gelelim Cimbom'a. Galatasaray'da Leao'ya yeni bir teklif sunuluyor. Galatasaray 27 yaşındaki sol kanat ve Milan kulübüyle görüşmelere başladı. İtalyan devi Milan'dan Rafael Leao'yu istiyor sarı kırmızılı takım. İddiaya göre Cimbom 27 yaşındaki süper yıldıza yıllık 11 milyon avro maaş önerdi. 11 milyon avro. 50 milyon avro bonservis isteyen Serie A ekibine 35 milyon avro sunuldu. Her iki tarafla da pazarlıklar devam ediyor. Bir başka transfer haberi de fırtınadan var. Wolverhampton'a idmandan kovulan 25 yaşındaki golcü oyuncusu Arakadare için Bordo Mavili takım devreye girdi. Bu önemli fırsatı değerlendirmek istiyor Trabzonspor yönetimi ve Arakadare için yeniden harekete geçip yeniden şansı zorlama niyetinde. Trabzonspor'un golcüsü Paul Onacho'nun talepleri artsa da Bordo Mavili yönetimin Nijeryalı oyuncuyu satmak gibi bir niyeti yok. Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Onacho'ya Fenerbahçe'nin bir girişiminin olduğu ancak yönetimin kapıları Bordo Mavili takımın bu transferin kapılarını kapattığı iddia ediliyor.

0: Sende ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Gelecek seninle gelecek. Gelecek.
3: İstanbul.

0: Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Her adımda güven. Otokoç ikinci el. Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.
2: Dünya katılım var.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: getir.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Garanti BBVA.
4: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
5: Bilmenize hiç gerek yok.

0: bir reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam. Radyo
2: 7. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
4: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu 1-3. kilometreleri, Aksaray Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 64-67. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
6: Ekonomi dünyasından haberlerle yayınımıza yeniden dönüyoruz. Bu arada saat 8.05 oldu bile. Amerikan doları 47.23 bandında gözüküyor. Dolar 47.23'lerde dolaşıyor. Avro ise 54.12'lerde. 54.12. Sterlin 63.37 bandında. 63.37. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün yeniden 14.000'in üzerinde günü tamamladı. 14.138 puanla geride bıraktı günü. Bugün de yakından takibi sürdüreceğiz. BIST 100 endeksine. Şimdi gelelim gram altının serbest piyasadaki satış fiyatına. Şu anda 6290 lira. Yani düne göre nispi bir gerilemesi var. -0.21 bandında gözüküyor. Gram altının satış fiyatı 6290'da. Çeyrek altın 10239 lira seviyesindeyken yarım altın 20491 liraya satılıyor. Tam altınsa 40793 liraya. Merak edenler için söyleyelim, ata altının fiyatı 41820 lira. Gümüşün gramı 90.57'de. 90 lira 57 kuruş seviyesinde. Tabii en az. Ve Brent petrolün varil fiyatı da şimdilerde $92.14 seviyesinde.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
6: Aslında bütün bu gerilim Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırıların sürmesiyle küresel petrol arzında yeni kesintilerin yaşanabileceğine ilişkin endişeler nedeniyle oluşuyor. Önceki günü 91.01 dolardan tamamlayan Brent petrol varil fiyatı dün 6 haftanın ardından ilk kez 95 doları test etti. Varili 95 dolar aştı. Şimdi ise $92.14 civarında, az evvel söylediğim gibi. Amerika ile İran arasındaki sıcak çatışma ekonomik olarak tarafları zorluyor. Sadece onları değil, bütün dünyayı ilgilendiriyor. Savaşın faturasına ilişkin çarpıcı tablo Washington'dan geldi. Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'la süren savaşın maliyetinin $37.5 milyar ulaştığını ve acil ek bütçe sağlanması gerektiğini söyledi.
7: IMF'nin yayınladığı, Dünya Bankası'nın yayınladığı son raporlara göre büyüme pandemiden beri ilk kez bu kadar düşük seviyelere indi. Enerji maliyetleri yükseldi. %31'lik bir artış var hem enerji hem gübre fiyatlarında. Gıda kriziyle karşı karşıya olduğumuz, gıda güvenliğini sağlamaya çalıştığımız dönemlerde, iklim kriziyle mücadele ettiğimiz dönemlerde hem enerji maliyetlerinin artması hem bu İşte Hürmüz Boğazı'ndan tutun Babil Mendeb'in ara ara kapatılması ya da kapatılma tehlikesinden dolayı oralardan geçişin maliyetli hale gelmesi. Yaptığı bu açıklamayla beraber aslına bakarsanız bu savaşın maliyetinin ABD'ye ne kadar yüksek olduğunu da söylemiş oldu. Sadece rakamın büyüklüğünden değil, aynı zamanda ABD parlamentosunda senatörlerin ya da diğer insanların protestolarından anlıyoruz. O anda içeride bulunan bir sürü insan bunu protesto ettiler.
6: İş dünyasının üretim için bir mesajı var. Bu faiz içerikli bir mesaj. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde reel sektör yüksek finansman maliyetleriyle krediye erişim sorunlarının üretim üzerindeki baskıyı arttırdığına dikkat çekerek para politikasında normalleşme çağrısı yaptı. Hatta bu çağrıyı daha evvel de yapmıştı. Bu kez yineledi. TOP, MÜSİAD, İTO ve İSO kredi kanallarının yeniden açılmasını, üretimi destekleyecek adımların gecikmeden atılmasını istedi. Diyor. Sevgili dinleyiciler, iş dünyası üretim için faiz mesajı gönderiyor. Merkez Bankası biliyorsunuz bir faiz kararı verecek. Onun öncesinde bankaya ve yetkililere doğrudan iletilmiş bir mesaj bu. Şimdi gelelim kadınlarımızın iş hayatındaki yer alışına. Çocuğunu çalışırken kadınlarımızın büyütebilmesi için pek çok destek veriyor devlet. Nakdi desteklerin, izin imkanlarının yanı sıra emeklilik için de kolaylıklar var. Doğum borçlanması primlerini tamamlamayı kolaylaştırırken kadınların burada diğer borçlanmalara göre oran avantajı da var. Yani kadınlar erkeklere ve gurbetçilere göre daha düşük oran üzerinden hizmet borçlanması yapabiliyor. Mesela SSK'lı ve Bağkurlu memur anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağkurlu olan kadınların da doğum borçlanması imkanları var. Ancak borçlanma yapabilmek için doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra yapılması gerekiyor. Ayrıca anneler eğer staj sonrasında doğum yapmışlarsa yine borçlanma imkanları var. Hangi süreleri kapsıyor? Biraz da ondan bahsedelim. Her çocuk için en çok 720 gün yani 2 yıl prim kazanmak mümkün. En çok 3 çocuk için bu imkan sunuluyor. Çocuğun doğumundan sonraki 2 yıl içinde çalışılmayan süreler borçlanmayla prim hesabına ekleniyor. Borçlanma yapılması için o sürelerde çalışılmaması yani primlerin ödenmemiş olması gerekiyor. Anneye ne sağlıyor? Kadınlar doğum sonrasında çalışmadıkları günlerin primlerini toplu olarak hizmet süresine ekletebiliyor. Böylece 3 çocuğu olan bir anne 6 yıllık yani 2160 günlük primi çalışmadan ödeyip emeklilik hesabını da kullanabiliyor. Anneler eğer stajdan sonra doğum yapmışlarsa bunları borçlandıklarında başlangıç tarihinde borçlandıkları süre kadar geriye çekebiliyor. 9 Eylül 99 ve sonrasında sigorta başlangıcı olanlar başlangıcı bu şekilde 8 Eylül 99 öncesine çekebiliyorlarsa bu kez de EYT'nin kapsamına girebiliyor. Çocuk başına en çok 2 yıllık süre borçlanılabiliyor. Bir çocuk için 720 gün üst sınırı gösteriliyor. İhtiyaca göre de daha az sürelerde borçlanılabiliyor. Yani anneye hesaplı emeklilik imkanı sunuyor devlet. Çocuk sahibi olan kadınlar erken emeklilik için hizmet borçlanması yapabiliyor. Üstelik burada diğer borçlanmalara göre oran avantajı var. 2 yıllık prim kazanmak için doğum borçlanmasında 103.054 lira daha az ödeme yapıldığı da işaret ediliyor. O anneler ve babalar çocuklarını alıp bir memleket seyahatine ya da bir izne, bir tatile tabilerse ya da tercihi yapmışlarsa şöyle istatistiklere bakıldığında en iyi yazlık bilin bakalım kimin yazlığı? Akrabanın. Tatilciler artık akraba evlerini tercih ediyor. TÜİK'e göre ilk 3 ayda gecelemenin %80'i akraba ya da arkadaş evlerinde gerçekleşti. Yerli turistlerin ilk çeyrekteki yurt içi seyahat sayısı %12 arttı ama konaklama süresi 5.2 geceye geriledi. Dışarılarda çok daha az konaklıyoruz. Bu verileri değerlendiren TÜRSAP Yönetim Kurulu üyesi Hamit Kuk son dönemde memleket turizminin öne çıktığını söylüyor. Arkadaş ya da akraba yanında konaklama arttı diyor. Niye böyle oluyor? Üzerinde düşünmek lazım. Turizm tesislerinde konaklama bedellerinin astronomik ücretlere çıkartılması acaba bunda ne kadar tesirli dersiniz? Ben söyleyeyim. %100.
0: İlk çeyrekte 102 milyarlık bir harcama olmuş. Güzel bir harcama. Yaklaşık %30'un üzerinde en azından enflasyonun üzerinde bir harcama var. Ve kişi sayısında da artış olduğunu görüyoruz. Yani %12 gibi bir artış. Bu da güzel. Seyahatler ilk çeyrekte beklentimiz doğrultusunda gitmiş diyebiliriz şu an için. En çok harcanan yeme içme. Yani Türkler seyahat ederken para harcıyorlar. Bu esasında yurt içinde de böyle, yurt dışında da böyle. En fazla yeme içmeye para harcanmış. Hemen yanında ulaşım var. Benzeri bir miktarda harcanan para. Hediyelik eşya gibi diğer alışverişler de bunun yanında geliyor. Seyahatlerin çoğunluğu esasında aile ziyareti. Bu Türkiye içinde genelde hep böyledir. Yani geçmiş yıllarda da böyleydi. Yaklaşık %60'ı aile ziyaretleri yapıyorlar. %22 civarında bizim bu tur dediğimiz işte otel konaklaması şeklinde olan seyahatler var ve diğerleri de yanında var. İşte sağlık seyahatleri gibi seyahatler de bunun yanında devam ediyor.
6: Gittik akrabanın yanına ya da kelle koltukta turizm tesisine yatırımımızı yaptık. Bütün bir yıl planlamamızı yaptık. Taksitlendirmeyi de yaptık vesaire vesaire. Dondurma alalım çarşıda pazarda gezerken dediniz. En azından dondurmadan nasibimizi alalım dediniz. Ya bir top dondurmanın Türk lirası karşılığı 400 lira olur mu? Bir top dondurma 400 liraya satılır mı diyor Kilis'te dondurma ustası Burhan Temur. Doğal ürünlerle hazırlanan dondurmanın kilosunun 400 lira olduğunu söylüyor. 400'e bir top dondurma asla olmaz diyor.
8: Bir top dondurma 400 lira olmaz. Yani yazlık günahtır abi. Bir kilosu 400 lira var. Bir paket 200 lira, bu yarım kilo. İkisi 1 kilo oluyor 400 lira. Yani şöyle diyeyim sana, bir top dondurma 10 lira. Yani 10 lira 400 liraya olmaz. Olamaz yani. Tam olarak Antep fıstıklı 600 lira. Karışık dondurma 400 lira. Sade dondurma 350 lira. Yani fıstıklı olduğu için fıstıklı 600 liraya geliyor. Ama yine bir top dondurma 400 lira olmaz. Kurtarıyor ve de ben orijinal yapıyorum. Benim keçi sütü her gün köyden gelir. Altın suyu da koysa 400 olmaz abi. Yani 50 lira olsun topu, 100 lira olsun. Yani 100'ü geçmemesi lazım.
9: Topu ne kadardı? 400 değil mi? Teşekkürler, kolay gelsin.
6: Topu bilden birden saldırıyor sevgili dinleyiciler, farkındasınız ve kilosuna en az 400 lazımken topuna 400 talep edenler var. Bu tilkilerden de uzakta durmak gerekiyor. Efendim şimdi üniversite sınav sonuçları açıklandığına göre öğrencileri ve ailelerini tercih heyecanı sarmış durumda. Yapay zekadan siber güvenliğe, yeşil dönüşümden dijital sağlığa kadar geleceğin ihtiyaç duyduğu alanlarda yeni programların tercihleri yapılacak. Bu yeni nesil meslekler grubunda size biraz bilgi vermem lazım. Tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojileri lisans programlarında yeni açılanlar. Ön lisanslara gelince, yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon, dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik teknolojileri, İlaç üretim teknolojisi, patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği, laboratuvar hayvanları ve balıkçılık teknolojisi ön lisans programları içerisinde sayılıyor değerli dinleyiciler. YÖK Başkanı Erol Öz var. Son 3 yıl içinde yapay zeka, tarımda ve sağlıkta dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda 70'e yakın yeni programın açıldığını söylüyor. Eğer bu saydığımız programları bir devlet üniversitesinde bulabiliyorsanız, yüzdelik diliminiz bunun için uygunsa, puanınız yeterliyse ala ülala. Ama yok, özellerle bu işi devam ettiririm niyetindeyseniz, %100 bursun altında bir noktada bulunuyorsanız bence bir daha düşünün. Vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretleri bu yıl %159'a varan oranlarda arttı çünkü. Ücretler Oxford ve Cambridge ile yarışıyor. En pahalı programlar tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri ve hukuk fakülteleri oldu. Yıllık ücretler 3 milyon 740 bin liraya kadar çıkıyor sevgili dinleyiciler. Ücretlere geçen yıla göre %40 ile %159'a varan oranlarda değişen zamlar yapıldı. Bazı üniversiteler ek indirim ve taksitle ödeme imkanları sunuyor ama fiyatlar yine de el yakıyor. Uzmanlar vakıf üniversitelerinin fiyatlarının yurt dışında okuma imkanı olduğunu, özellikle İtalya ve Almanya gibi ülkelere ücretsiz eğitim nedeniyle ilginin arttığını söylüyor. Bazı örnekler, kılavuza göre daha doğrusu bazı ücretler. İnsanın dudağı uçukluyor. Görünce gözleri yuvasından fırlar gibi oluyor. Mesela tıp okuyayım ben vakıf üniversitelerinden, özellerden birinde diyorsanız. Örneğin Nişantaşı'nda. 3 milyon 740 bin lira vermek zorundasınız bir seneliğine. 3 milyon 740 bin lira. Acıbadem'de tıp okurum ben arkadaş diyorsanız cebinize 3 milyon 300 bin lira koymak zorundasınız. Koç'ta okurum ben bu tıbbı diyorsanız 3 milyon 249 bin lira. Üsküdar tıpta okurum diyorsanız 2.495. Yeditepe tıp olsun diyorsanız 2.300. Kent diş hekimliği olursun diyorsanız 2.210. Altınbaş'ta tıp okurum diyorsanız 2.190. Sabancı'da lisans okurum diyorsanız, yaparım diyorsanız 2.170. Bezmi Alem'de tıpta okurum diyorsanız 2.168. Atlas Üniversitesi'nde tıp 2.110. Bilgi'de hukuk okurum diyorsanız 2.92 ve Biruni Üniversitesi'nde tıp okurum diyorsanız eğer 2 milyon lirayı yıllık kenara koymak gibi bir tasarrufunuz olmalı. Oysa Oxford Üniversitesi'nde ücretler 2.3 milyon lira ya da 3.9 milyon lira arasında değişiyor. Cambridge Üniversitesi'nde de, ki dünyanın en iddialı üniversiteleri bunlar, 29 bin pound'dan başlıyor. O da yaklaşık 1.8 milyon lira anlamına geliyor. Tıp için 4.4 milyon lira talep ediyor koskoca Cambridge. Almanya'da özel üniversitelerde 6 ile 10 bin dolar arasında ücretlerle öğrenci kabul ediyor ve Türkiye ile mukayese edince gayet ekonomik gözüküyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla yıllardır tartışılan ortaöğretim başarı puanı tekrardan şimdi gündeme geldi. Bazı okullarda verilen yüksek notlar adayların sıralamalarını olumlu yönde değiştirirken, yüksek not almanın zor olduğu liselerde ise on binlerce basamak geriye düşen öğrenciler çok kızgın, çok tepkili, haklı olarak bu duruma isyan ediyor sevgili dinleyiciler. Peki devam edelim. Bu uyarıyı da yaptıktan sonra bin düşünüp bir tercih yapacağınız gerçeğini de göz ardı etmeden söyleyelim. Şimdi bir vatandaşın kendi tasarrufuyla beraber kendi yüreğinin yumuşaklığını nasıl olup da hayvanlarına nüksettirdiğinin bir göstergesi. Hava sıcaklarının 35 dereceyi aştığı Adana'dan bahsediyoruz ve küçükbaş yetiştiricisi Mehmet Savrun. Dün İstanbul'da da ben 37 dereceyi gördüm bu arada. Çok sayıda klimasız ortam olduğunu da biliyoruz. Mehmet Bey, hayvan yetiştiricisi Mehmet Bey, serin iklim seven İngiliz kökenli Suffolk ırkı koyunları için ahırına bir klima taktırmış. Koyunlar şimdi serin sepelek yatıyorlar.
10: Ben klimasız yatamıyorum. Benim hayvanlarım da klimasız yatmasın. Çok akıllı hayvanlar. Ve şöyle bir özelliği var. Hani ne versen yiyor, yediği her şeyi de ete çevirebiliyor. Ve ikizlik oranı çok yüksek. 4 hayvanla başladım işe. Şu an 250 hayvanla devam ediyoruz. Ben hayvanlarımı çok seviyorum. Çok akıllı hayvanlar ve çok özel hayvanlar. Ben klimasız yatamıyorum. Benim hayvanlarım da klimasız yatmasın. Hayvan yatmadığı zaman ben de yatamıyorum. Bu hayvanları ne kadar refah tutarsan randımanın o kadar yüksek oluyor. Yani özellikle kuzular çok hassastır. Hani ilk 3 ayını, 4 ayını sağlıklı geçirirse ondan sonra Allah'ın izniyle kolay kolay bir şey olmaz. O süreçte yani bu sıcak havadan, nemli havadan korumak için klima taktırdım ben.
6: Teşekkür ederiz. Yüreğinizdeki merhamet için de teşekkürler. İmkanlarınızı bu yönde sarf ettiğiniz için de çok teşekkürler. Ademoğlu'nun da buna ihtiyacı var ama. Yani bugünlerde özellikle bunu net olarak hissediyoruz efendim. Şimdi bizi Kahramanmaraş'tan dinliyor Ömer Faruk Bey, Ömer Faruk Kemiksiz. Burada bizim kentimizde dondurmanın fiyatı, kilogram fiyatı 250 lira civarında ve gayet de lezzetli diyor, bilmez miyim? Yani canım Kahramanmaraş'a afet öncesinde de gelmiş, orada arkadaşları, dostları olan ve maalesef kayıpları olan bir arkadaşınızım. Gayet tabii biliyorum. Piyasasından da 3 aşağı 5 yukarı haberdarım ama bir topu 400 liraya satanın da aklından da vicdanından da insanlığından da ahlakından da zerre kadar tereddütüm yok. Negatif anlamda tereddütüm yok. Ankara'da Şeref Sevinç'e sevgiler gönderelim. O yine direksiyonun başında hayırlı işler diye ekleyelim ve devam edelim. Kayseri'den Mehmet Aydın sevgiler gönderiyor. Valla herkesin vadesi doldu diye yazmış. Aldık efendim notunuzu. Adana'dan bizi dinleyen dostumuz Sinan Yıldırım. Samsun'da Halim Köseoğlu var. Günaydın diyelim. Hakan Öktem sevgiler. Mis gibi toprak kokuyor. Yağmurla Ankara'da bereketle güne uyandık diye eklemiş. İstanbul'da o yağmurdan esame yok, emare yok ama ümit ediyoruz. Bereketten nasiplenelim. Afet felaket neticesinde ya da haliyle olmazsa da mutlu oluruz efendim. İzmir'de Şahir Özcan bizi dinliyor. Mesajları size Radyo 7'nin WhatsApp attı üzerinden okuyorum ama siz diğer platformlardan da yazabilirsiniz. Radyo 7'nin sosyal medya mecralarını kullanabilirsiniz. Eğer Instagram'ınız varsa Mehmetcan Radyo 7 diye yazarak, aratarak, ekleyerek de bize ulaşmanız pekala mümkün. Ankara deyince TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temeli törenle atıldı. Veri kapasitesini 8 kat artıracak merkezin Türkiye'nin dijital altyapısına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.
11: Temel atma işlemimizi başlatalım. Buyurun şöyle. Ya Allah, Bismillah. Zaten her zaman uzayda izi olanın dünyada gücü olur diyoruz. TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi ile TürkSat'ın bu güçlü mirası üzerine yepyeni bir eser daha kazandırıyoruz.
6: Peki devam ediyoruz. Bir tarafta kafamızı yukarıya kaldırıp gökyüzünde neler yapabileceğimize, bir tarafta yeryüzünde bugünden geçmişe hangi emanetlere sahip olduğumuza dikkat etmeye çalışıyoruz ve ona nasıl muamele ettiğimize şuraya getireceğim sözü. Efendim, Batı'nın fonladığı, Türkiye'de bazılarının arka bahçesi korumundaki karanlık oluşumların açıktan destek verdiği akımlar var biliyorsunuz. Değişik renkleri, canım renkleri yan yana getirerek o akımları dillendiriyorlar. Renklerin suçu yok. tabii yani. Sarının, kırmızının, yeşilin, mavinin, turuncunun, Allah'ın tüm renklerinin ve sanatının zerre kadar kusuru yok. Ama onları orada yan yana getirerek bambaşka mesajlar verenler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim maalesef. Şimdi bizim Selahattin camilerimiz var. Büyük ve tarihi camilerimiz, büyük büyük büyük dedelerimizden miras kalan, onlardan biri Sultanahmet Camii. Camide kullanılan gece aydınlatmalarını gören var mı? Yani akşam için, yatsı için oralarda bulunan ya da işi gücü oralarda geç saatlerde bulunanlar var mı aranızda? Muhakkak vardır. Onlara ait paçavraların renkleri yansıtılıyor. Osmanlıların en kıymetli Selahattin camilerinden İstanbul'un gözbebeğine ve milletin baş tacı olan müstesna mabete, tarihi eserlerde tercih edilen sıcak amber tonlarının yerine o paçavralarda yer alan yan yana özellikle getirilmiş gibi gözüken renkler adeta yansıtılıyor ve rahatsızlığa neden oluyor. Paçavraları andıran renk tonlarından rahatsız olan vatandaşlar, ecdadın bize emanet ettiği bu eşsiz mabedin tarihi kimliğini gölgeleyen bu görüntüyle baş başa bırakılması karşısında derin üzüntü duyduklarını söylüyor. Tarihi ihtişama, Sultanahmet Camii'nin harikadır ambiyansı bilenler bilir. Bilmeyenlere de nasip olsun, gidiniz. Şu yalan dünyada, imtihan dünyasında bir vazife ifası yapınız. Oradan da nasibinizi alırız. Özellikle de Selahattin camilerinde birer ikişer vaktiniz kaydınızda olsun, defterinizde olsun. Ama vatandaşlar o ihtişama yakışır amber tonlarında bir aydınlatmaya camilerin bir an önce kavuşturulmasını istiyor. Mevcut renklendirme ile görüntü ancak irite oluyor ve huzursuzluğa neden oluyor. O da ortada. Unutulur mu hiç? Rasim Özdenören, unutulmaz. Gül Yetiştiren Adam romanıyla hafızalara kazınan, eserleriyle düşünce dünyamızı yoğuran mütefekkir Rasim Özdenören, vefatının 4. senesinde rahmetle yad ediliyor. Türk hikayeciliğinde yerlilik unsurunu benimseyen Özdenören, Nuri Pakdil, Akif İnan, Erdem Beyazıt ve Alaaddin Özdenören, Edebiyat Dergisi'nin kurucuları arasında yer almıştı. Bu toprağın özünü hazmetmiş, sahiplenmiş, savunmuş, eserlerine yansıtmış isimlerden biridir Rasim Özdenören ve bunu gelecek kuşaklara da aktarmayı başarmış, çıtası çok yüksek bir düşünür ve edebiyat insanı. Şöyle radyonun sesini biraz açın lütfen, iyi dinleyin Rasim Özdenören'i.
12: Rasim Özdenören, özgün dili ve üslubuyla Türk edebiyatına yepyeni bir soluk getiren Rasim Özdenören, 1940'ta Maraş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Maraş, Malatya ve Tunceli şehirlerinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdikten sonra Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman olarak çalıştı. Uzman, daire başkanlığı, genel sekreter yardımcılığı, genel sekreterlik, müşavirlik görevlerinde bulundu. 1969'da Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Erdem Bayazıt ve Alaaddin Özdenören'le birlikte Edebiyat Dergisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Özdenören, Mavera Dergisi'ni de yine aynı kadroyla birlikte kurdu. Özdenören'in edebi ilgileri daha sonraki yıllarda tanıştığı Sezai Karakoç'un da etkisiyle şekillendi. Kendisi gibi edebiyata ilgi duyan arkadaş grubunun kurduğu Yedi Güzel Adam'dan biri olarak anıldı. Daha ilk kitabıyla kendine has bir hikaye dili oluşturarak Türk hikayeciliğinde önemli bir yer kazandı. Hikayelerinde öz değerlerimizi savunan Rasim Özdenören, İslami kimliğiyle tanınmasına rağmen inandığı değerleri okuyucusuna dayatmamaya özen gösterdi. Türk öykücülüğünün ve deneme yazarlığının gelmiş geçmiş en usta kalemlerinden biri olarak temayüz eden Özdenören, 23 Temmuz 2022'de 82 yaşında vefat etti. Çok Sesli Bir Ölüm ve Çözülme adlı hikayeleri ayrıca televizyon filmi yapıldı. Bunlardan ilki Uluslararası Prag Televizyon Filmleri Yarışması'nda jüri özel ödülünü aldı. Türk Dil Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, RTÜK'ün iştirakiyle düzenlenen Karaman Türk Dili Ödülü'nde Türkçeyi Güzel ve Doğru Kullanan Edebiyatçı Ödülü Rasim Özdenören'e verildi. 2009 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü'ne layık bulundu. Kendisine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından 2011'de, Sakarya Üniversitesi tarafından 2015'te Fahri Doktora ünvanı verildi. Bazı eserleri: Hastalar ve Işıklar, Çözülme, Çok Sesli Bir Ölüm, Müslümanca Yaşamak, Kafa Karıştıran Kelimeler, Hışırtı, Ansızın Yola Çıkmak, Aşkın Diyalektiği, Toz, Gül Yetiştiren Adam, Bol Bol Okuyun ve Okumayı Terk Etmeyin, Derdi Olan İnsan Okur, Derdi olmayan da okuyarak dert sahibi olur. Asıl mesele bir derdimizin olmasıdır. Gül yetiştiren adam.
13: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
14: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
15: Reklam.
16: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Okulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca Gazoz. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe. Fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
5: Bir reklam.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
10: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
11: %47'yi gösteriyor. İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk oranı şu anda ki saat 8.33 %47 seviyesinde. Sevgili dinleyiciler, kent trafiği özeti şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun seyir var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki istikameti açık ve akıcı diyerek tanımlayabiliriz. Haliç Köprüsü'nde Halıcıoğlu yoğun akıcı gözükürken Ayvan Sarayı çok daha kalabalık arterler içinde saymamız mümkün. Ama bu kadar değil. O3 üzerinden Mahmut Bey Batı Kavşağı'nda Bayrampaşa'ya kadar yoğun trafik var. E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na kadar, Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar, Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar da durum böyle. Basır Ekspres'te Mahmut Bey Batı çıkışına kadar yine yoğun trafik sürüyor. Özellikle Çobançeşme Kavşağı'na kadar da yoğun seyrin devam ettiğini söyleyelim ve uyaralım. Demedi demeyin.
10: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
12: 7 gün 7 sabah.
9: Ankara gündemi.
11: Başkentteyiz, arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin, günaydın.
13: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
11: Yeni günün sabahındayız. 23 Temmuz Perşembe sabahında ve planlı gündem için seni dinliyoruz.
13: Malum siyasetin gündemi yeni parti. CHP'den ayrılarak yeni parti kuracaktan açıklayan Özgür Özel bugün mecliste olacak. Kapalı grup toplantısı yapacak. 90'a aşkın milletvekiliyle birlikte istifa dilekçesini imzalayıp meclis başkanına iletmesi beklentiler arasında. Kapalı grup toplantısında yeni parti içinde kuruluş dilekçesi de imzalanacak. Özel ve 90'a aşkın milletvekili yeni partinin kurucular kurulu üyesi olacak. Kuruluş dilekçesinin yarın eğer yetişmezse de 27 Temmuz'a kadar İçişleri Bakanlığı'na verilmesi beklentiler arasında. Butlan yönetimiyle mücadele kararı alan Özel yönetimi de milletvekili olmayan parti meclis üyelerinin CHP'de kalması fikrine sıcak baktığının altını çizmekte yarar var. Örneğin Selin Sayak Böke, Necati Yağcı gibi isimler Yargıtay temiz incelemesi tamamlanana kadar partide kalacak. Ayrıca belediye başkanları da içinde bir opsiyon var. Onlar da CHP'de kalacaklar çünkü belediye meclis üyelerindeki dengeler biraz gözetilecek gibi görünüyor. Özgür Özel yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre, genel merkez binası için ön anlaşmanın yaptıklarını belirtmişti. İlk kira ödemesini de Ekim ayında başlatacağız dedi. Kılıçdaroğlu yönetimine bakarsak, dün MYK'sını toplamıştı Kılıçdaroğlu ve yaptığı toplantıda yol haritasını ve Özgür Özel'in yeni partisini konuştu. Parti sözcüsü Müslüm Sarı yeni parti hazırlıklarına ilişkin sert ifadeler kullandı. Kayyumcu, butlancı, bölücü, koltukçu dedi. MYK tarafından 4 il başkanı daha görevden alındı. 5 ile de atama yapılmıştı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu bugün tarlada olacak, Polatlı'da olacak. Mevsimlik tarım işçilerini ziyaret edecek saat 17 civarında. Kurtulmuş terör örgütsüz Türkiye sorunu tamamladı malum. Dün mecliste terörsüz Türkiye kanunları da pazartesi günü artık meclise gelecek gibi görünüyor. Çerçeve yasada ön mütabakat tamam. Terörsüz Türkiye sürecinin önemli eşiklerinden biri olan çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti'nin önümüzdeki hafta teklifi meclise sunması beklenirken Öcalan'a statü ve suç işleyenlerle ilgili af düzenlemesinin kanunda yer almadığının altını çizmekte yarar var. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da zaten müstakil bir kanun demişti. Genel af olmayacağının altını çizmişti. Genel kurul saat 14'te gündemdeki konularını görüşmek üzere toplanacak. Malum en düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme de vardı. O kanun teklifinde ilk 7 maddesi dün akşam itibariyle kabul edildiğini hatırlatalım. Gündemden son başlığımız Türkiye İstatistik Kurumu'ndan Temmuz ayına ilişkin tüketici güvenliği endeksiyle 2025 yılı yüksek öğretim istihdam göstergeleri gün itibariyle açıklanacak diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
11: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
5: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. ABD İran gerilimi nedeniyle petrol arzı ve sevkiyat kaygıları artarken Brent petrolün varil fiyatı 95 doları aştı. Ticaret Bakanlığı yüksek düzeyde kurşun ve kimyasal riski içeren pirinç kalemtıraşın satışını yasaklayarak toplatılmasına karar verdi. Türkiye'deki elektrikli araç şarj soket sayısı Haziran ayında %2,09 artarak 45.097'ye ulaştı.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
11: Halkbank. Efendim dün Muğla'da, Fethiye'de çarşıda yürüyordu bir genç. Nedendir bilinmez bir genç adam fenalaştı. Yani hepimizin başına gelebilir. Yüzü koyun düştü, yani bildiğiniz bayıldı. Bilinci o anda kapalı vaziyette ve yere yığıldı. Çok geçmiş olsun diyelim. O anlarda sokaktan geçen biri belirdi. Şöyle orta yaşın biraz üzerinde bir adam. Önce baygın yatan genç adamın durumunu uzaktan şöyle gözüyle bir kontrol etti. Kolaşan etti etrafı. Sonra yerde yatan genç adamın yanına gitti. Usulca genç adamın çantasını karıştırmaya başladı. Genç adama yardım etmek yerine sağlığıyla ilgili ambulans çağırmak ya da yerine çantasını karıştırmaya başladı. Cüzdanından parasını çıkarttı. Bütün bu olup bitenler karşı taraftaki dükkanın kamerasına yansıyordu. Bir süre olay yerinde bekledi, sonra da olay yerinden uzaklaştı. R.Y. isimli vicdansız tip hırsız. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gencin cüzdanında 6.000 lira olduğu ifade ediliyor. Görüntüleri izledi polis. Şüphelinin kimlik bilgilerini kısa sürede buldu tabii. İsmi, cismi, her şey ortaya çıktı. Harekete geçti. R.Y.'yi Seydi Kemer'de gözaltına aldı ve tutuklandı. Bu vicdansız tutuklandı. Haberde bayılan gencin sağlık durumuna ilişkin bir bilgi yok maalesef. Ama fırsatçı hırsızın akıbeti KODES. Ve böylelerinin uzunca bir süre içeride olmaları toplum sağlığı açısından, toplumun huzuru açısından çok daha makul ve çok daha mantıklı gözüküyor efendim. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek, Suudi mevkidaşı El Samani ile bir araya geldi. Dijital yargı ve işbirliğinin masaya yatırıldığı o görüşmede Adalet Bakanı Gürlek, edindiğimiz tecrübeleri Suudi Arabistan Adalet Bakanlığı ile paylaşmaya hazırız ifadelerini kullandı.
14: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Veliaht Prens Sayın Muhammed Bin Selman'ın liderliğinde ortaya konulan ortak irade sayesinde ilişkilerimiz daha yeni bir ivme kazanmıştır. Bu güçlü iradenin adalet başta olmak üzere her alanda somut sonuçlara dönüşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türkiye olarak son yıllarda adalet hizmetlerinin daha da güçlendirilmesi, hızlı ve erişilebilir olması amacıyla birçok reform gerçekleştirdik. Yargının dijitalleşmesi, yapay zeka destekli uygulamalar, siber güvenlik, adli yardımlaşma ve alternatif çözüm yolları alanında edindiğimiz tecrübeleri Suudi Arabistan Adalet Bakanlığı ile paylaşmaya hazırız.
11: Bir çatlak var Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve o çatlak giderek derinleşiyor değerli dinleyiciler. Özgür Özel'in başını çektiği CHP'deki ayrılıkçılar yeni partiyle CHP'den kopma kararı aldı. Bunu bütün Türkiye kamuoyu biliyor ama süreci Silivri'den yöneten Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel'in hesabı pek tutmuş gibi değil. En az 100 vekille kopacaklarını ilan eden Özgür Özel şu ana kadar 70 sayısını geçemedi değerli dinleyiciler. Sayıları 70 düştü. Dile getirenlerle yollar ayrıldı. Sayı 93'tü. Kopma aşamasında İmamoğlu'nun yeni süreci yönetmesinden rahatsız olan vekiller de yollarını ayırınca özelcilerin sayısı önce 86'ya sonra 70'lere kadar indi. Partinin kurulmasıyla birlikte bu sayının en fazla 70-80 arasında kalacağı öngörülüyor. Özgür Özel ve ekibinin belediye başkanları hesabı da tutmadı. Partinin en önemli isimleri Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer, CHP'den ayrılmama kararı aldı. Mansur Yavaş'ın CHP ile yeni partinin çatı cumhurbaşkanı adayı olmak istediği, bu yüzden CHP'den kopmayacağı, ancak Özgür Özel'le arasını sıcak tutmaya çalıştığı söyleniyor. Efendim? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı diyorum Mansur Yavaş'ın CHP ile yeni partinin çatı cumhurbaşkanı adayı olmak istediği, bu yüzden CHP'den kopmayacağı, ancak Özgür Özel'le arasını sıcak tutmaya çalıştığı söyleniyor. Tıpkı belediye başkanları gibi Oğuz Kağan Köksal, Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç gibi vekiller de parti içinde kalıyor. Bu yüzden CHP'den kopmayacağı.

0: Merkezine taşınacak. Yeni parti kurulacak ve ancak görünen o ki CHP Kemalciler, Özelciler ve üçüncü yolcular olmak üzere üç parçaya bölünmüş vaziyette. Özgür Özel'in yeni parti kuracaklarını açıklamasının ardından genel merkeze asılan pankart dikkat çekti. Atatürk'ün resminin olduğu o pankartta ne Cumhuriyet'ten ne de partiden vazgeçmeyeceğiz ifadelerine yer veriliyor. Aslında cümle de yanlış. Şöyle olmalıydı: ne Cumhuriyet'ten ne de partiden vazgeçeceğiz. Ne varsa olumsuzluk vurgusudur, malumunuz. Bazen de böyle dersin parçası olabiliyor efendim yayınlar. LPG partisi çok yerli yerinde bir teklif olmuş. Vatandaş keskin bir zekaya sahip. İngiliz'in Alman'ın gazıyla uçmaya başlayan Özgür Özel'e verilen yeni bir öneri bu. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ve yolsuzluktan tutuklu ekürist İmamoğlu'nun en büyük motivasyonu gaz. İngiliz ve Alman medyası Erdoğan'a karşı yeni umut başlıklarıyla şimdiden gaza bastı. Alman Der Spiegel, Özgür Özel'in yeni partisini Türkiye'de demokrasi için yeni bir umut diyerek tanımladı. İngiliz Financial Times ise Erdoğan'a karşı meydan okuma diyerek Özgür Özel'i manşetine taşıdı. Sosyal medyada vatandaşlardan Özgür Özel'e yeni partinin adını LPG partisi koysun önerisi geliyor. Ve gazla eğer ilerleniyorsa LPG partisi niye olmasın diyen vatandaşların sayısı az değil. Kaybedenler Kulübü, kamuoyunun yakından tanıdığı, bildiği isimler bunlar. Murat Karayalçın mesela. 2002'de CHP'den ayrılarak SODEP'i kurdu Murat Karayalçın. 2008'de Tuncay Özkan yeni partiyi kurdu. 2014'te Emine Ülker Tarhan Anadolu Partisi'ni kurdu. 2020'de Mustafa Sarıgül TDP'yi kurdu. 2021'de Muharrem İnce Memleket Partisi'ni kurdu. İktidar olacağım gazıyla DSP'den ayrılıp YTP'yi kuran İsmail Cem'de seçimlerde ancak 10.000'de 1 oranında oy alabildi. Sevgili dinleyiciler, o yüzden Kaybedenler Kulübü diye zikrediliyor az evvel saydığımız isimler. Kulisler, Özgür Özel'in bu gidişatla Kaybedenler Kulübü'nün üyesi olabileceği, en azından kısa vadede olmasa bile orta vadede o kulübün yeni listesinin ismi olarak sıralanabileceğine işaret ediyor. Efendim, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik daha açıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti ziyaretlerinin ardından geçti kameraların karşısına. Çerçeve yasanın bir af yasası olmadığının altını net şekliyle çizdi. Yasanın meclis tatile girmeden çıkacağını söylüyor Numan Kurtulmuş.
1: Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar. Bu ziyarette en temel amacımız budur. Böyle bir ortak anlayışın gündeme getirilmesini temin etmektir. Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Partiler hızlı bir şekilde çalışmalarını tamamlayacaklardır. Meclis tatile girmeden evvel bu düzenlemeyi yaparak meclisi ondan sonra tatile çıkarmak mümkün olur.
0: Hayırlısı olsun. Bu yayın Türkiye'nin her yerinden dinleniyor. Yani yolda da olsanız, evde de olsanız, dükkanda da, iş yerinde de, fabrikada da, bağda da, bostanda da, bahçede de, tarlada da, her neredeyseniz, serviste de, yürürken de, spor yaparken de ya da ev işleriyle uğraşırken de ille de radyo yedi biliyorsunuz. Mesajlarınız çok. İzmir'de bizi Sefa Hoca da dinliyor. Bugün İzmir'de Bakırçay Üniversitesi'nde Rasim Özdenören'i anacağız, anlayacağız, programı da sunacağız. Şimdiden teşekkürler diyor. Estağfurullah. Bizim de vazifemiz Türkiye'nin değerleri üzerine yayın yapmak, bu konudaki programları anons etmek, kamuoyuna iletmek. Bu hepimizin vazifesi, aynı zamanda seve seve de yapıyoruz. O da işin bir başka tarafı. Peki, bir başka dostumuza günaydın diyelim. Askerlik görevini yaparken gazi olmuş, uzun kaybı yaşamış er gazilerimiz Ankara Güven Park'ta eylem yapıyorlar. Lütfen bunu da duyurun demişler. Hay hay, siz anonsumuzu şekillendirdiniz, mesajınızı bize ulaştırdınız. Biz de yayında aktarmış olduk böylece. Romanya'dan bizi dinleyen dostumuza da günaydın ve hayırlı sabahlar diyelim. Nereden Romanya'dan? Anladım. Burada bir firmada çalışıyorum ve sevgi ve selamlar gönderiyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyor Nevzat Bey. Nevzat Yıldız, Romanya'ya sevgiler. Bakın, mübalağasız söylüyorum. Yani yurt içinde, yurt dışında çok dostumuz var ve Radyo 7 her haneye girer. Evelallah, evlerdedir, Evelallah sofradadır, araçlardadır, servistedir.

0: sokaktadır, dükkandadır. Ben birçok yere girdiğimde radyo 7'ye denk geliyorum. Kimi dinliyorsunuz, hangi radyoyu dinliyorsunuz diye de ısrarla soruyorum. Sonrasını tahmin ediyorsunuzdur zaten. Muhabbetle sarılıyoruz, 40 yıllık eş dost gibi oturuyoruz. İkram oluyor, çay içiyoruz. Varsa sitem ve talep onları alıyoruz. Varsa bir mutluluk ya da dua onları da alıyoruz. Sonra tekrar kucaklaşıyoruz. Esnaf arkadaşlarımızla ayrılıyoruz. Onlara gün boyu arkadaşlık etmek ve dertlerini anons edebilmek hakikaten bizim için güzel, önemli bir keyif. Kerem Bey bizi İzmir'den dinliyor. Ve aleyküm selam diyelim Kerem Yıkılmaz'a. Radyo 7 bir alışkanlıktır diyen dostumuza da Konya'daki Mehmet Köseoğlu'muza da gönülden selamlar. Onu da muhabbetle selamlayalım. Şu anda diyor Antalya'da Dadaş Cabbar'ımız 36 derece sıcağı gösteriyor termometre. Allah güç kuvvet versin size. Kolay değil. Koca gün o direksiyonda, o sıcağın altında ve alnında mücadele etmek. İşte ama helal lokma dediğimiz şey de bu. Yani evinize herhangi bir gayrimeşru pay, oran katmadan, karıştırmadan ekmeğinizi götürüyorsanız, evladınızdan, kızınızdan, oğlunuzdan, eşinizden, ananızdan, babanızdan, o ekmeği yedirdiğiniz herkesten onun mükafatını bol bol göreceksiniz demektir. Müsterih olunuz, burada olur, orada olur, orada olması daha güzel olur, canınızı sıkmayın. Ha burada da olursa iyi olur tabii yani. Mavi Vatan'da oyun bozan adımdan biraz bahsedeyim size. Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanan doğal gaz hattı için Navtex ilanı var. Türkiye, Doğu Akdeniz'de enerji haritasını yeniden çizen ülke. Bu adımla Kuzey Kıbrıs'ı dışlayan planlar duvara çarparken Türkiye, Avrupa'ya uzanacak enerji koridorunun merkezi olacak. Ankara'nın kararlı hamlesi, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın Mavi Vatan'daki çıkarlarının her zaman korunacağı mesajını bir kez daha dünyaya verdi. Doğal gaz hattı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kesintisiz enerji sağlayacak stratejik bir adım olmanın ötesinde, Ankara'yı bölgesel enerji politikalarının vazgeçilmez aktörü olarak öne çıkarıyor. Projeyle Doğu Akdeniz'de enerji haritası yeniden çizilirken, Türkiye'siz enerji denklemi kurulamaz mesajı da fiilen sahaya taşınıyor. Ankara böylece Avrupa'ya uzanacak yeni enerji koridorunun da merkezi haline geliyor, dönüşüyor değerli dinleyiciler. 97 kilometresi denizde olmak üzere 101 kilometrelik bir doğal gaz hattı planlıyoruz. Bunu tamamladığımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve doğal olarak milleti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenli ve kesintisiz enerjiye kavuşacak. Biz bu çıkışları yaptığımızda oyun bozan ülke görünümü kazandığımızda sanmayın ki etraftaki çevredeki herkes bunu pekala alkışlamaktadır. Haset eden de çok. Hatta sabote eden de çok. Hatta bazı içerideki İrlandalılar üzerinden de bunu söylemek mümkün efendim. Siyonist İsrail ve Yunanistan'daki Oruç Reis paniğinden de haberiniz olsun. Türkiye'nin Doğu Akdeniz adımı Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi basınında ciddi şekilde yankı bulmuş durumda. Nonisma, Türkiye, Yunanistan'ın yapamadığını yaptı derken Hellas Journal, Türkiye'nin 101 kilometrelik zırhı Oruç Reis yola çıktı diyor ve olan biteni çok yakından izleyen ülkenin adı biliyorsunuz İsrail. Orada da bir basın organı var. Maarif. Maarif, Türkiye Akdeniz'i sarsıyor, bölgede dengeleri değiştiren hamleye girişiyor diyor. Oruç Reis'in Akdeniz'deki göreviyle başlayan süreç, Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının önünü açacak gibi gözüküyor değerli dinleyiciler. Yani bu büyük bir adım. Türkiye'nin stratejisi çok boyutlu. İsrail'de yayınlanan Zimenko İl internet sitesinde yer alan bir analiz var. Türkiye'nin dış politikadaki çok boyutlu stratejisinin İsrail'i bölgesel ve küresel düzeyde zor durumda bıraktığı ifade ediliyor o analizde. Değerlendirmede Türkiye'nin uluslararası platformlardaki adımlarının İsrail'in meşruiyetine yönelik baskıyı arttırdığı ifadelerine yer veriliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten, Şam'dan, Beyrut'tan başlar sözleri içinde özellikle hatırlatma yapıyor İsrail'deki o internet sitesi değerli dinleyiciler. Yani Siyonisti, Rum'u, Yunan'ı, olanı biteni çok yakından izliyor. Sadece onlar değil ama. Amerikan merkezli Eurasia Review, Türkiye'nin askeri gücü, yerli savunma sanayi ve diplomatik etkisiyle NATO'nun güvenlik mimarisinde vazgeçilmez bir konuma yükseldiğine işaret ediyor. Ankara'nın stratejik değerinin önümüzdeki süreçte daha da artacağına vurgu yapılıyor. Analizde Türkiye'nin askeri kapasitesi, savunma sanayindeki atılımları, diplomatik etkisi sayesinde NATO'nun geleceğinde belirleyici ülkelerden biri haline geldiğine de işaret ediliyor. Atina merkezli Hellas Journal, Türkiye'nin 101 kilometrelik o zırhı Oruç Reis yola çıktığı başlıklı haberinde, Doğu Akdeniz'i Türkiye'ye tam anlamıyla bağlayacak 101 kilometrelik hat için hazırlıkların başladığı değerlendirmesini yapıyor. Maarif ise haberinde, Türkiye Akdeniz'i sarsıyor, bölgede dengeleri değiştiren bir hamle yapıyor, diyor. Haberde ayrıca uzmanların bu hattın gelecekte Doğu Akdeniz gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak stratejik bir enerji koridorunun temelini oluşturabileceği yönündeki değerlendirmelere yer veriyor değerli dinleyiciler. Türkiye artık edilgen bir ülke değil. Öyle olmaktan da sıkıldı. Masada olmak istiyor ve masadaki yerini yoğun bir şekilde de göstermek istiyor. Zaten masada olamıyorsak tabaklardaki yemeklerden biri haline dönüşüyoruz ve çatalıyla, kaşığıyla, bıçağıyla büyük bir hunharlık içerisinde saldırıya uğrayan taraf oluyoruz. Nereden biliyorsunuz demeyin, geçmişte defaatle yaşadığımız ve bize yaşatılan şey olduğu için söylüyorum size. Sevgili dinleyiciler, havalar sıcak, herkesin dikkat etmesi gerekiyor ama özellikle orman yangınları konusunda herkesin çok uyanık olması lazım. Sadece ilgililerin ve yetkililerin vazifesi değil ormanları muhafaza etmek. Lütfen etrafta şüpheli görünebilecek ufacık duman kütlelerini bile yetkililere haber verin efendim. Dün Muğla Valisi İdris Akbıyık, Fethiye'deki orman yangınının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yangına 417 personel ve 126 araçla müdahale edildiğini söyledi. Çalışmaların sabaha kadar aralıksız şekilde sürdürüldüğünü hatırlattı. Şöyle dedi.
1: Devlet su işlerinin iş makinaları civar vilayetlerden Denizli'den Kaş'a kadar, Trakya'ya kadar, Afyon'a kadar birçok şehrimizden gelen itfaiye araçlarımızla, orman yangınla mücadele araçlarımızla müdahale edildi. Şu anda yangının enerjisi büyük oranda düşürüldü. Toplam 417 personel şu anda burada görev yapıyor. Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Emniyet, Jandarma, Devlet Su İşleri, Sağlık Teşkilatımız, MUSKİ, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerimiz, toplam 417 personelimiz alanda. Ayrıca 126 araç ve iş makinamız müdahale ediyor. Hava aydınlık iken 5 uçak, 14 helikopterle müdahale yapıldı. Yine karadan 53 aradöz, 16 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 18 iş makinası, 6 toma, 1 ambulans, 1 bot, 1 mobil baza istasyonu olmak üzere toplam 126 araçla da müdahalemiz devam ediyor. Tabii hava sıcaklığı çok yüksek, 40'ın üzerinde, nem %15, rüzgarın da etkisiyle maalesef geniş bir alana yayıldı. Bölgede dağınık yerleşim yerleri var. Malumunuz burası Türkiye'nin turizm gözdesi, Göce'ye yakın, Fethiye'nin güzel bir beldesi. Dolayısıyla öncelik biz hem burada yaşayan vatandaşlarımızın hem de misafirlerimizin can güvenliğini korumak amacıyla konutlara dönük tedbirlerimizi yüksek tuttuk. Yangının oralara sıçramaması için arkadaşlarımız büyük mücadele verdi. Allah'a şükür can kaybımız yok. Tedbir amacıyla İnlice mahallemizi boşalttık. Ancak şu an enerjinin düşmesiyle yer yer arkadaşlarımıza, çalışan orman, belediye, AFAD, jandarma, emniyet ve diğer devlet güçleri gibi personelimize yardımcı olmak üzere jandarma kontrolünde mahalleliyi de evlerine gönderdik.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
0: Otopratik. Havalar sıcak ve sıcak olmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Meteorolojinin son tahminlerinden bahsedelim. Bugün Marmara'nın doğusunda, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde, Batı Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevrelerinde, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde sağanak yağışlar, hatta gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığında çok ciddi bir değişiklik yok. Yani değerler 3 aşağı 5 yukarı aynı. İstanbul'da hava çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yerel yağmurlar bekleniyor ve sıcaklık en yüksek 29 derece civarında. İzmir'de az bulutlu, açık bir hava var ve sıcaklık 34 derece. Başkent Ankara'da çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak yağışlı, 31 derece. Konya parçalı az bulutlu, 33. Kastamonu çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel yağmurlu, 30 derece. Rize'de aynı şekilde 30 derece ve yerel yağmurlu. Erzurum çok bulutlu, 30 ve Mardin 39 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
0: Bugün de yayını noktalıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederek bir çırpıda saati 9 yaptık neredeyse. Ben Mehmet Can huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberleri sizin için temenni ederek. Yarın yine buluşalım. Hoşça kalın.
2: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi.
3: Reklam.
2: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
8: kazancım net Sigortam.net.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK
11: Garanti BBVA.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Medipol, Medipol.
1: Gelecek, seninle gelecek.
2: Medipol, Medipol.
1: Gelecek.
3: İstanbul Medipol Üniversitesi. Medipol.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
10: Dünya Katılım var.
11: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Reklam.

Hayırlı sabahlar, merhabalar değerli dinleyenler. Radyo 7'de bu perşembe sabahında ben Erkan Koç sizlerle birlikteyim. Program başladı, hoş geldiniz.

Biraz şarkılar, biraz türküler olacak yine bu programda. Müziğimizin en seçkin örnekleriyle sabahınıza eşlik edeceğim. Şarkılarla programı açtım. Şimdi türkülerden bir demet geliyor.

Bugün ben şarkıları, türküleri sıralarken anonsları Radyo 7 dostlarına bırakacağım. Evet, mikrofon sizde olacak bugün sevgili dinleyenlerimiz. Sesli mesajlarınıza yer vereceğim. Sıradaki şarkıyı kendi sesinizle armağan edebileceksiniz. Önce Radyo 7 sesli mesaj WhatsApp numaramızı söyleyeceğim. WhatsApp'tan sesli mesajlarınızı göndermeniz için 0507 977 0101. Yazarak değil, sesinizi kaydederek göndereceksiniz. Kendi sesinizi radyonuzda duyacak ve güzel bir eseri kendinize ya da bir başka dostunuza armağan edebileceksiniz. Mesajınızı kaydederken lütfen sessiz bir ortamda kaliteli bir ses kaydı yapmaya özen gösteriniz. Ve 5 saniyeyi geçmeyecek şekilde o mesajı tamamlamanız ricamdır. Çok sayıda dinleyicimiz programa sesli mesaj atacak. Ne kadar kısa tutarsanız o kadar çok kişinin sesini yayına verebiliriz. O 5 saniye kuralına lütfen uyalım. Sesli mesaj göndermeniz için WhatsApp numaramızı tekrar ediyorum. 0507 977 0101.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Aziz Sancar, 2015'te Nobel Kimya Ödülünü kazanan ilk Türk bilim insanıdır. DNA'nın nasıl onarıldığını ve hücrelerin bu mekanizmayı nasıl kullandığını keşfetti. Çalışmaları kanser tedavisi ve ilaç geliştirme alanında büyük çığır açtı. Mardin doğumlu olup eğitimini Türkiye ve ABD'de tamamladı. ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaktadır.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç

0: Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 1 gram altını bile kapınıza getiren

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Yolu Ekspertiz.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Pilot Garaj Yolu Ekspertiz.
4: Reklam.

0: İzmir'den Bekir Alper Yetkin. Sıradaki parça beraber çalıştığım Ali Usta'ya gelsin.
1: Ben Kayseri'den Nuri. Sıradaki parçayı güzel ülkenin güzel insanları için.
2: Günaydın, İzmir'den Celal. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.

0: Ben Bursa'dan Selma. Sıradaki şarkı eşim ve çocuklarıma gelsin.
1: Bursa'da Cela, sıradaki parçayı İsmet'le Ramazan için istiyorum.
2: Tarsus'tan Semiha. Sıradaki parça herkese gelsin.

0: Ben Bursa'dan Rahim Esra'daki parça tüm sevenlere armağan ediyorum.
1: Burası Balıkesir, ben Barkcan. Sıradaki şarkı tüm engellilere gelsin.
2: Fatma, Trabzon'dan Ankara'da güreşte olan çocuklarım için. Onları çok seviyorum.

0: Ben Ankara'dan Yasin Çelik, sıradaki parçayı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
1: Sakarya'dan Bahri, sıradaki eser kendime ve eşime gelsin.
2: Ben Malatya'dan İbrahim, sıradaki şarkıyı İsmet kardeşim ve Hici kardeşime armağan ediyorum.

0: Bursa Osman Gazi'den Yasin Aynel. Sıradaki şarkılar bana gelsin.
1: Fransa'dan Kırşehirli Kübra, eşime Ercan Selim ve Elif'e armağan ediyorum.
2: Ben Ankara'dan Ümidas'tan sıradaki parçayı eşim Saça sana hediye ediyorum.
3: Antalya'dan Derviş Şen, sıradaki parçayı sevdiklerime ve kaptan arkadaşlarıma istiyorum.

0: Gaziantep'ten Şemsettin. Sıradaki eser kendime gelsin.
1: İstanbul'dan Zuhal ben. Sıradaki parça bana gelsin.
2: Ben Mersin'den Özgür Öge. Sıradaki parça tüm sevenlerime gelsin.
3: Hollanda'dan Rabia. Benim gibi bütün yalnızlara gelsin. Sıradaki parça.

0: Konya Karatay'dan Ahmet, sıradaki parça Mehmet kardeşime gel.
1: Burası Bolu, ben Orhan Çelen. Sıradaki parça tüm Radyo 7 dostlarına gelsin.
2: Ben Sultan, sıradaki şarkı canım işim Yasin'e gelsin.
3: Çorum'dan Berber Aydın, tüm sevdiklerime gelsin sıradaki parça.
4: Evet sevgili dinleyenler, duyduğunuz üzere anonslar Radyo 7 dostlarında bugün. Haftada bir perşembe günleri Erkan'la Çok Canlı'da ben şarkıları konuşturuyorum. Mikrofonu da size bırakıyorum. Programda son bir saate girdik. Ben de sesli mesaj göndermek istiyorum diyenler. Radyo 7 sesli mesaj WhatsApp hattımız sizlere açıktır. WhatsApp numaramız sesli mesajlarınız için 0507 977 0101. Burası deyip önce hangi şehirdesiniz ve adınız mutlaka olsun ve 5 saniyeyi geçmemesine özen gösteriniz. Ne kadar kısa tutarsanız yayınlanma şansı o kadar çok olur. 0507 977 0101.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şekerleme ve sakızların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: İzmir'den Bekir Alper Yetkin. Sıradaki parça beraber çalıştığım Ali Usta'ya gelsin.
2: Ben Kilis'ten Ökeş. Sıradaki parçayı tüm Kilisli hemşehrilerime armağan ediyorum.
3: Konya Karatay'dan Mehmet. Güzel eserler. Dinleyen herkese gelsin.
4: Ben Semra. Sıradaki parçayı Biricik aileme istiyorum.
5: Ben Yüksel Akçay. Sıradaki parçayı Kütahya Şapan Ayvacık Köyü'ndeki herkese armağan ediyorum.

0: Konya'dan Emre. Sıradaki şarkı sayacı esnaflara ve Kayserili Uğur abime gelsin.
1: Burası Denizli, ben Minir. Sıradaki parça bana seven herkes için gelsin.
2: Tokat'tan Zeynep. Sıradaki parçayı kendim için istiyorum.
3: Ben Afyon Şuhut'tan Tuncer. Yeğenim Furkan için bir parça istiyorum.

0: Çubuk'tan Kemal, Çorum'daki Bacan Ağam Halil Taşdemir'e sıradaki parçayı istiyorum.
1: Konya Ereğli'den Gökhan, sıradaki parça radyo dinleyicilerine gelsin.
2: Kahramanmaraş'tan Mehmet, sıradaki parça kardeşim Hacı Çavdar'a gelsin.
3: Ben Manisa'dan Muhittin, tüm Manisa halkına gelsin.
4: Trabzon'dan Kemal Çırak, tüm radyo dostlarına sıradaki parçayı armağan ediyorum.

0: Moğolistan'dan ben Abdullah Güntay. Sıradaki şarkıyı bütün gönül dostlarıma istiyorum.
1: Ben Elazığ'dan isterim. Sıradaki parça bana ve oğluma gelsin.
2: Osmaniye'den Orhan. Sıradaki şarkı bize gelsin.
3: Ben Yozgat'tan Sultan. Tüm sevdiklerime gelsin.
4: Ankara'dan Selma. Sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.

0: Afyon Karahisar'dan İsmail. Sıradaki parça sizlere gelsin. İyi yayınlar.
1: Ben Erzurum'dan Melih Cellat. Sıradaki parça bütün arkadaşlarıma gelsin.
2: Manisa'dan Emekli Ömer. Sıradaki parçayı ailem için istiyorum.
3: Ben İzmir'den Bilal. Sıradaki parçayı tüm merkez çevresinde sayıcılık yapanlara istiyorum.
4: Sıradaki şarkı Balay çiftimiz Özgür ve Hüseyin'e gelsin.
5: Ben Eskişehir'den Özay. Sıradaki şarkıyı tüm radyo çalışanlarına istiyorum.

0: Ben İstanbul'dan Mehmet. Sıradaki parça Canım Eşime Gelsin.
1: Bursa'dan Ayşe, doğum günü olan eşime gelsin.
2: Ben Kütahya'dan Recep. Sıradaki şarkı bütün sevenlerime gelsin.
3: Trabzon Otosanayi'den Yusuf Danışmaz. Sıradaki parça askerdeki oğlum Görkem'e gelsin.
4: Antalya'dan Çaycı Sebahattin ve Selahattin abiye selamlar.
5: Burası İstanbul. Ben Osman. Sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.

0: Merhabalar, ben İstanbul'dan Emirhan Gümüş. Sıradaki şarkı Babam ve Bana Gelsin.
1: Ben Sivas'tan Aslı. Sıradaki şarkı Bana Gelsin.
2: Bursa'dan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Ben Turan Demirci. Eşim Tuğba Demirci'ye armağan olsun.
3: Denizli'den Ahmet. Sıradaki şarkı eşim Belkize için istiyorum.
4: Ben Konya'dan Erkan. Sıradaki parça bütün tır şoförlerine gelsin.
5: Ben Van'dan Deniz. Sıradaki şarkıyı kızım Sena'ya armağan ediyorum.

0: Değerli dinleyenler, çok kısa, sadece 90 saniyelik reklam aramız var. 90 saniye sonra program en güzel eserlerle devam edecek. Lütfen ayrılmayın.
1: Erkan'la çok canlı devam edecek.
2: Reklam.

0: Yener Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. 1 gram altını bile kapınıza getiren...

0: biz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Kayseri'den Mükremin Gencer, sıradaki parça Emre Yıldırım'a gelsin.
2: Ben Ordu'dan Semra Gürsoy, sıradaki parçayı Canım Aileme istiyor.
3: İsviçre'den Abdurrahman Çiçek, sıradaki parça bana gelsin.
4: Burası Manisa, sıradaki şarkı Cansu Elif'e bana gelsin.
5: Ben Emine Özdemir, Sarı Kavak Eylası'ndan sıradaki parçayı eşime istiyorum.
6: Kartal'dan ben Erdem, sıradaki şarkı Muhittin Usta'ma gelsin.

0: Konya'dan Musa Aytekin. Sıradaki parçayı tüm Sini Konya çalışanlarına hediye ediyorum.
1: Bengizgat'tan Ferhat Çankaya, bütün sevdiklerime ve iş arkadaşıma gelsin ki sıradaki şarkı.
2: Çorum'dan Hasan ben. Sıradaki parçayı aileme gelsin.
3: Ben Sivas'tan Hatice. Sıradaki parçayı ailem için istiyorum.
4: İsmim Yakup Kadri Bayrak. Trabzon'dan sıradaki şarkı babama gelsin.
5: Fatma Demirer. Sıradaki şarkıyı arkadaşım Meryem'e gönderiyorum.

0: Trabzon Duru'dan ben Yücel Çağaldoğan. Sıradaki eser tüm sevdiklerime gelsin.
1: Ben Manisa'dan Ümit Yusuf. Sıradaki parçayı tüm ev hanımlarına armağan ediyorum.
2: Ben Elazığ'dan Serkan. Sıradaki şarkı tüm müşterilerime ve Radyo 7 dinleyicilerine gelsin.
3: Ben Çorum'dan Aynur. Sıradaki parçayı can arkadaşım Dilek için istiyorum.
4: Trabzon'dan Semiha. Annemi babamı çok seviyorum. Sıradaki parçayı onlara armağan ediyorum.
5: Gaziantep'ten Sarah, sıradaki şarkı Fuat abiye gelsin.
6: Ben Eskişehir'den Meral Öztürk, sıradaki şarkıyı evlatlarıma armağan ediyorum.

0: Mersin'den Fatma ben. Sıradaki parçayı oğlum Ahmet için istiyorum.
1: Afyon Karahisar'dan Ahmet Kaplan, bu şarkı tüm çalışanlara gelsin.
2: Ben Sümeyye Denizli'den. Sıradaki şarkı iş arkadaşlarıma gelsin.
3: Antalya'da Özcan Tabur. Sıradaki şarkı beni sevenlere.
4: Merhaba, ben İstanbul'dan Nasip. Sıradaki şarkı Hadeci ablayla Hülya ablaya gelsin.
5: Ben Denizli'den Pınar. Sıradaki şarkı Radyo 7 arkadaşım Nurdan ablaya gelsin.

0: Ben Belçika'dan Ferhat. Sıradaki parça bütün sevdiklerime gelsin.
1: Ben Ankara'dan Kızılay'dan Fadime. Sıradaki parçayı canım kocama armağan ediyorum.
2: Ben Bolu'dan Şaban Uğur. Eşim Necla'ya ve tüm çadır yeri dinleyenlerine gelsin.
3: Ben Adana Yeşilova'dan Alper. Sıradaki şarkı kabuk tutmayan yarama gelsin.
4: Ben Kütahya'dan Elif. Sıradaki şarkıyı tüm sevenlerime armağan ediyorum.
5: Ben İzmir'den Mehmet Şen. Sıradaki şarkı bugün doğum günü olan Elif ablama gelsin.
6: Günaydın. Kocaeli İzmir'den Çağla ben. Sıradaki parça beni sevenlere gelsin.

programı noktalama vakti geldi. Bana ayrılan süre son dinleteceğim bir eserle sona eriyor değerli dinleyenler. Her gün farklı bir bölüm oluyor Erkan'la Çok Canlı'da. Perşembe günleri sesli mesajlarınıza yer veriyorum. Ve yayına Radyo 7 dostları sesli mesaj hattımızdan bize ulaştırdıkları o güzel sesleriyle programa renk kattılar. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve ben Erkan Koç, sizlere hayırlı ve huzurlu bir perşembe günü dileyerek yarın sabah nasipse yine 9'da buluşacağımızı hatırlatmak istiyorum. Yarın yine 9'da Radyo 7'de buluşalım mı? Hoşça kalın.

0: şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Sodaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde sodalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
3: gazoz. Reklam.
4: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.
5: Burası Radyo 7. Ölüm yarlık var.

ömrüm diyor. Ömür dediğimiz takvimden eksilen günler değil. Değer vererek yaşadığımız anların toplamı aslında, değil mi? Ama karşı tarafa da bunu söylüyoruz. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Edal Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan. Mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız hoş geldiniz.

Hayatta böyle herkes gelir geçer zannederiz değil mi? Ama bazıları var ki hayatın en güzel cümlesi. İşte şu anda duyduğunuz gibi. Ah sensiz olmaz.

Sensiz sabah olmuyor. Doğru yerdesiniz. Sizsiz sabah olmuyor. Güne eşlik eden şarkılar, samimi sohbetler ve sıcacık mesajlar tabii ki Türkiye'nin alışkanlığı olmaya devam eden Radyo 7'de sizlerle olacak. En sevdiklerinizi, en sevdiklerinize armağan edeceğiz. Kimler bizlerle beraberse, kimler dinliyorsa, radyolarının sesi de açıksa, bazı duygular biliyorsunuz tek bir cümleye sığıyor. O sığan şarkıları da sizlere iletiyoruz. Onlardan biri daha.

Güne nasıl başladınız? Kahvesini alanlar, yola çıkanlar, işe koyulanlar, kimlere de bizleri dinliyor? Kimlerle dinliyor, kimlere dinletiyor? Programa dahil olurlarsa harika olur. Yollarda olanlara sağlıklı seyirler diliyorum. Ev hanımları var, kolaylıklar diliyorum. Tekstil çalışanları var. Yine böyle kiraz toplayanlar var mı? Bağında, bahçesinde bizlerle olanlar. Şöyle bir kare fotoğrafla onları da programa bekliyorum.

Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu. Elbette alışkanlık yapıyor. Her daim beraber şöyle oh güzel şarkıları da sevdiklerimize armağan ediyoruz. Kaybetme korkusu. Herkeste vardır değil mi kaybetme korkusu? Sevdiklerimizi kaybetmekten korkarız. Şöyle yanı başımızda olsunlar isteriz her daim. Ben de bunu sizlere armağan ediyorum. Radyolarımızın sesi açık mı? Kimi umudunu, kimi güzel anılarını kaybetmekten korkar elbette. Göz

0: devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Amerikan doları 47,23, avro 54,09, gram altın 6240, çeyrek altın 10.244 lira. Brent petrol 93 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.175 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
7: çok daha hızlı
6: ve geniş içeriğiyle
7: çok daha zengin.
6: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.
8: Radyo 7 Ekspertise
9: www.radyo7.com.tr
6: www.radyo7.com.tr. Tıkla,
9: anında canlı dinle.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Bazı insanlar için söyleyebiliriz bunu, değil mi? Böyle hayatımıza yeni girer ama böyle sanki yıllardır tanıyormuşuz gibi gelir. İşte o tanıdıklığın da bir adı var. Sana ben ezelden geldim diye böyle de devamını getirir. İnsan bazen bir yere, bir sese ya da ne bileyim bir insana yabancı hissetmiyor ya kendini. En iyi anlatanlardan biriydi aslında. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız, Radyo 7'de. İşte o güzelliklerden biri daha.

0: Belki bugün ilk kez dinleyenler vardır, belki de yıllardır bizimle olanlar. Radyo 7'desiniz, Türkiye'nin alışkanlığında. Bir mesajla, bir selamla, bazen de sadece bir şarkıda aynı duyguyla buluşuyoruz biliyorsunuz. Sevdiklerinizi de ihmal etmiyoruz, onlara da sesleniyoruz. 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattımız ve onun dışında Radyo 7 Instagram üzerinden de yine benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Demedi demeyin. Siz hayatın koşturmasına devam ederken bir de böyle günümüzü güzelleştirelim istiyoruz değil mi? Açtık mı radyoların sesini?
1: Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter öyle.
0: Bir de böyle günümüzü

dünyadan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam

Sevmek günah olur mu hiç? En güzel duygu diye. Bunun üzerine şarkılar bile yapılmıyor mu? O yüzden efendim Türkiye'nin alışkanlığında böyle sevgimizi, en güzel duygularımızı hepsini belli ediyoruz. Sevdiklerimizle haberdar ediyoruz. O duygunun da peşinden koşmuyor muyuz? Evet. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'desiniz. Beklenen sensin diyor. Kimi bekliyorsa artık bilemiyorum. Beklemek zordur yalnız. Yani çok da bekletmemek lazım.

Beklediğiniz şarkılar var, sevdiklerinize armağan edeceğiniz biliyorum. Ama böyle bazı şarkılar dinlenmiyor, yaşanıyor değil mi? Neler yaşatıyor hatta? Herkesin bu bizim şarkımız dediği çok az şarkı vardır. Vardır değil mi? Vardır tabii. Şarkı kalsa da bazı hikayeler yarım kalıyor. Bazı melodiler unutuluyor ama bazı şarkılar aradan yıllar geçse de aynı duyguyu hissettiriyor. Onlardan biri bir şarkımız vardı.

0: Radyo 7 Haber.
1: Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına 417 personel ve 126 araçla müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü yürütülen yoğun çalışmalar sonucu alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi de bulunuyor. Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bulut, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. Tokat'ın Almus ilçesinde kene yapışması sonucu Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle Sivas'ta tedavi gören 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yaşanan vefatla birlikte bölgede kene vakalarına karşı uyarılar yinelendi. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullandığı Odessa Limanı'na yönelik bir saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Saldırıda limandaki stratejik noktaların hedef alındığı bildirildi. İsrailli 1300'den fazla işgalci Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskın sırasında bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken gergin anlar yaşandı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteoroloji bu hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise birçok bölgede hissedilir derecede düşecek. Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 34, Antalya 41, Samsun 30, Kayseri 33, Ardahan 27, Şırnak 37 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Yılın 5. faiz kararı için gözler Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu bugün Fatih Karahan Başkanlığı'nda toplanacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nusaybin Kamışlı Gümrük Kapısı'nın en kısa sürede açılması için Suriye ile çalıştıklarını bildirdi. Dünyada elektrikli araçlar, soğutma sistemleri ve veri merkezlerindeki kullanımın güçlenmesiyle elektrik talebindeki artışın bu yıl hız kazanacağı öngörülüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Bir insanın en çok içini ne yakar diye yani şöyle düşünmeden edemiyoruz değil mi? Söyleyemediği cümleler yakar. Ama zaman geçer, bazı hislerinizi kolay kolay da geçmez değil mi? Ya da işte herkesin içinde kimseye göstermediği bir yangın vardır ya, dışarıdan böyle sessiz görünür ama kalbin bildiği başka bir hikaye yaşanır tabii o içeride. Onu da güzel anlattı.

İnsan bazen geçmişi değiştirmek için değil de hani nasıl söyleyeyim, bugünkü aklıyla bir kez daha yaşayabilmek için bazen dönebilsem en başa diyebiliyor ama hayatta herkesin keşke dediği bir an vardır mutlaka. Belki de bizi biz yapan o yanlışlar, o doğrular değil mi? Bugünkü halimize getiren.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sende izin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarsaçlarından sen suçlusun.

0: Burası Radyo 7.
1: O zaman sıradaki şarkı size gelsin diye de ekleyebilirim değil mi jingle'ın arkasına? Balıkesir'den selamlar gönderen Sevgi Can'a armağan ediyor. Değil mi, doğru okuyorum? Eda Hanım Eskişehir'de Murat Aktağ iyi yayınlar dilekleriyle bütün dinleyenlere istiyor. Gönderelim tabii. Amasya Sulova'dan sevgiler gönderen bütün Amasyalıları istiyorum demiş. Oo, balık tutuyorsunuz Mesut Bey. Hadi bakalım rastgele.
2: Senden sonra kimseye

yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldum, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

Fethiye de bahçede kahvaltı yapanlar. İsimleri de olaydı iyiydi. Berber'de dinliyoruz seni demiş. Kadir Bey göndermiş. Selam söylerseniz çok seviniriz der. Severek dinliyoruz siz diye eklemiş. Furkan Kaymaz'a selam gönderiyorlar. Aracında bizleri dinleyen Ankara'da Murat Bey var. Yolda dinliyor. Çok sevdiği Mehtap'ına şarkı rica ediyor. Mehtap Hanımcığım duyuyorsunuz değil mi? Açtık mı radyoların sesini? Harikasınız.

Çaylar toplanıyor değil mi? Gülsemin Hanım Ordu Ünye. Ama şu anda bulunduğu Rize. Selamlar gönderiyor. Çay toplarken video göndermiş bize, kolaylıklar diliyorum. Yeşil çayın da kokusunu gönderiyorum demiş. Ta buralara kadar geldi, teşekkürler. İzmir Ayrancılar'da Şebnem Hanım var. Şarkı isten. Bu bebek kimin? Oy maşallah. Sevdalı. Tren makinistleri var. Sedat Durmuş, Sefa Keleş. Ankara'ya doğru yolda bizleri dinliyorlar. Yolumuza renk katıyorsunuz. Bütün meslektaşlarımızı istiyoruz demişler. Sağlıklı güzel seyirleriniz olsun. Selam olsun size de.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Asr-ı Saadet, İslam tarihinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının ve İslam'ın ilk yıllarının yaşandığı döneme verilen isimdir. Asr-ı Saadet, İslam'ın en saf ve en örnek dönemi olarak kabul edilir ve bu dönemdeki ahlaki değerler, bireysel ve toplumsal yaşam biçimleri Müslümanlar için örnek alınması gereken bir modeldir. Bu nedenle Asr-ı Saadet hem dini hem de tarihi açıdan büyük bir öneme sahiptir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Reklam.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Haydi.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını

ETV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

valla bazen gerekiyor değil mi? Özgür Darıcı Rotterdam selamlar gönderiyor bizlere Nazlı Hanım'a. Nazlı Hanım duyuyor musunuz? Size şarkı armağan edeceğiz. Yani özel istek. Konya'dan selamlar gönderen, iş yerindeki arkadaşlarına şarkı isteyen kim? Kırşehir Kaman'da Furkan. Çalışırken dinliyor, aracılık yapıyor. Kolaylıklar diliyorum Furkan. Dilek Hanım Fransa'da, Gaziantep'e misafir gelmiş Fransa'dan. Hoş geldiniz o zaman. Ailesi ve bütün sevdikleri için şarkı rica ediyor, gönderelim. Bu fotoğraf kimindir? Ülke Hanım, yıllardır her yerde dinlerim sizi der. Arabada, evde, her fırsatta huzur buluyorum demiş, eksik olmasın. Kahramanmaraş'ta 12 Şubat'tan sevgiler demiş, sizlere de sevgiler, selamlar.

Bizi dinleyenler şöyle bir kendini gösteriyorlar. Nerede bizlerle beraberse, kim bilir bugün sesimiz hangi şehirde, hangi yolda, hangi evde. Ama Türkiye'nin alışkanlığı radyoda, onu biliyoruz.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
5: Radyo 7. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.

kadar emek vermiş, bunların hepsi yalan mı diye soruyor ister istemez. Bu güzel şarkıyı da armağan edelim. Mertcan, İnci, Sevda, Süleymanoğlu. Oo, evlenme teklifi varmış. Hadi hayırlısı. Pazartesi Sezgin Galip Esen Kuaför. O zaman sizlere armağan ediyorum. Hadi bakalım hayırlı olsun. Arkası da güzel gelsin. Eskişehir'de Sunay Çakıcı var. Her zaman olduğu gibi aracında Eda Özdemir dinlemeye devam demiş. Harikasınız. İsviçre'de Abdurrahman Bey var. Sıradaki şarkıyı kendisi için isteyen. Şanlıurfa'da Mahmut Bey var. Unutulmuşlara şarkı armağan eder misiniz diyor. Bu şarkı armağan edeyim mi? Güzel sanki.

Şu anda yolda olan, her şeyden çok sevdiği eşine şarkı isteyen dinleyicimiz. Ah, radyosu yanında, çayı yanında, yalnızlığıma eşlik ediyor diyen, iyi ki Radyo 7 var diyen Mersin'de Semra Hanım, çok özlediği anneciğine ve ailesine şarkı istemiş. Seçtiğiniz şarkılar çok güzel diyen, Gelibolu'dan sevgilerini gönderen kim? Allah sizi inandırsın, kim yani? Tekstilde çalışıyoruz bizler demiş. Fotoğraf da göndermiş çalışırken iş arkadaşları ve kendisi için. Ankara'da Selma Hanım var. Selma Hanımcığım, gördüm vallahi, herkes harıl harıl çalışıyor. Erkan Bey Almanya'da gemici, şu anda yolda ve Türkiye'ye geliyor. Hadi bakalım, sağlıkla gelin. Özlemle dinliyorum sizleri demiş. Aşkların en güzeli eşime gelsin diyor. Gelsin tabii.

Güzel şarkı değil mi? Sensiz yaşamaya alışacağım. Neler yapılıyormuş? Hemen şöyle bakalım. Çiçeklerin bakımını da yaptınız. Oh ne güzel. Vallahi emeklerinize sağlık. Yağmur varmış Çay Cuma'da. Almanya'da Hatice Hanım'a selamlar gönderiyorlar. Yani şöyle bir yan yana geleceksiniz zaten canım. Ben de bekliyorum.

Bursa'da. Bu fotoğraf Bursa'dan gelmiş. Ama kimin gönderdiğini bilmiyorum. Vallahi mesajlarınızı yazın. Şimdi ben mesajları okuyorum. Ama mesajların kime ait olduğunu görmüyorum. Sonra bana kırılıyorsunuz, darılıyorsunuz. Eda'cığım mesajımı okumadım diyorsunuz ama isimleriniz yok ki. Hangi mesajı okuyacağım? İskenderun'da Cengiz Gökçe zannediyorum eşiyle kahve içerken bizlerle beraber olduğunu söylüyor. Eşi için de şarkı rica etmiş. Şarkımız gelmiş bile.

0: Hüseyin Tunç iş arkadaşları için şarkı istemiş. İlk defa mesaj gönderen, annesiyle bizleri dinleyen Betül Nur. Devamını da bekliyorum Betülcüm. Anneciğine de sevgiler, selamlar. Oh, radyosu manzarası Trabzon Akçabat'ta Elif var. Ev işlerine mola verdi, keyifle beni dinliyor. Oh ne güzel, vallahi harikasın. Manzaran da bu arada süper. Tarsus'ta Tuğba'cığım, ah aldın mı kahveni eline? Sıradaki şarkıyı kendisine istemiş.
1: Bir gönlüm var

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlayacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 259. mücadelesine çıkacak. Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak futbolcularla ilgili temaslar sürüyor. Gençler Birliği Kulübü, kaleci İrfan Can Eğribayat için sarı lacivertli ekibe teklifte bulundu.

0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.033 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.23, euro 54.02, gram altın 6.212 lira, Brent petrolün varil fiyatı 93.39 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu 1-3. kilometreleri, Aksaray Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 64-67. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
2: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
6: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Çok iyi ya, çok
7: iyi ya Avoya. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
9: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya.

0: gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

bana aşkımdan en son hediye. Makrome mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Makrome ipten çanta yap. Ay çok güzel olmuş. Vallahi şimdi yazın hanımların en çok kullandığı, değil mi? Hiç kapatmıyorum ki sizi diyor Kayseri'de Elmas. Harikasınız. Adana'da Fadime Hanım var. Eşi Turgut Bey için güzel bir şarkı gönderir misin diyor. Tabii ki.

Hayatın en tuhaf tarafı, değil mi? Şimdi diyeceksiniz ki Eda'cığım ne? Bazı şeyleri tam zamanında değil de hani böyle biraz geç anlatıyor insana. Sonra da biz ne yapıyoruz? Gitme kal demeye cesaret edemiyoruz, değil mi? Bazen her şeyi anlıyoruz ama iş işten geçmiş oluyor. Sonra da gitme kal diyemiyor insan.

Ve artık bu güzel şarkıyla birlikte veda vakti, gitme kal diyemedim diyor ama yarın yine aynı saatte buluşacağız Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de. Alışkanlık yapmaya devam ediyor Radyo 7. Ben Eda Özdemir Genç Tol, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Eda'lı saatler bitti, yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin Eda'sı var. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisiyle.

0: ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj Shop'u
1: ekspertiz. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
2: bir adım önde. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararına çevrildi. Para politikası kurulu yılın 5. faiz kararını az sonra açıklayacak. Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi yarın yapılacak. Bu kapsamda 2.491.370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek. Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere 417 personel, 126 araç ve iş makinesiyle müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyuruldu. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk otobüsüyle kapalı kasa minibüsün çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Gülistan 9 soruşturmasında Ankara merkezli bir operasyon dalgası daha başladı. Tutuklu eski vali Tuncay Soner'in dijital materyallerdeki yazışmaları deşifre edildi. Suç delillerini gizleme şüphesiyle 2 kişiye gözaltı işlemi başlatıldı. Ünlü yönetmen Ezel Akay, Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kardeşi Eren Kazım Akay ile birlikte gözaltına alındı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararındaydı. Merkez Bankası faizi değiştirmedi, %37'de sabit tuttu. Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı 2026 Merkez Bankaları Altın Rezervleri Araştırması'na göre rezerv yöneticilerinin %89'u gelecek 12 ay içinde küresel merkez bankalarının altın rezervlerinin artış eğilimini sürdüreceğini öngörüyor. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir sürüyor. Son olarak 23 Temmuz gece yarısı itibarıyla benzine 1,23 lira zam yapıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %42 seviyesinde. D100 Merter Cevizli Bağ yönünde sağ şeritte trafik kazası var. D100 Mecidiyeköy Çağlayan yönünde sağ şeritteki araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişler yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise çift yönde yoğunluk yaşanmıyor.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
5: Meteoroloji bu hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise birçok bölgede hissedilir derecede düşecek. Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 34, Antalya 41, Samsun 30, Kayseri 33, Ardahan 27, Şırnak 37 derece.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor. Var var hepsi
2: dokuda var. Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında. Hadi.

ve bir günde daha Radyo 7'de gölgelenmenin zamanı geldi. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim doğru anlaşılsın. Hoş geldiniz. Duyanlar duymayanlar haber versin. Ben de birazdan sosyal medya hesaplarımdan yayında olduğumu duyuracağım. O duyurunun altına adınızı yazın, şehrinizi yazın.

0: Çoğunuzun tahammülü çok azaldı birçok şeye. Böyle sensiz, beni böyle belki en çok iyi niyetinizin, merhametinizin, kalbinizin kullanılması çok yordu değil mi sizi? Kimseyi çekecek sabrınız yok. Affedecek haliniz de yok. Ki bazıları hakikaten affa layık değildir. Hani derler ya, ya nettir ya derttir diye. Allah net olan insanlar çıkarsın karşımıza. İçi dışı özü sözü bir.
1: Gölge sizlerle.

Farkında olmadan geçti seneler. Ömrümün peşinden yetişemedim. Adımlarım bile benden öndeler. Onlarla bir olup bitişemedim. Bilmedim sevginin aşkın tadını. Düştüm ayrılığın bitmez derdine. Hasret mi vuslat mı bunun adı ne? Muhabbetle el ele tutuşamadım. Bir gün olsun bile kavuşamadım.

sıradaki şarkı Star zamanı geriye diyecek. Star, ne göreceksin biliyor musun? Dönüp baktığın zaman iyi bir şeyden mahrum edildiğini düşündüğün her seferinde aslında daha iyi şeylere yönlendirilmiş olduğunu, bunu fark edeceksin. Evet, haliyle her ne olursa olsun Allah'ın hükmünün senin için en uygun, en yararlı olduğu hususunda yüreğini ikna etmelisin.

Bazıları diğerlerine göre daha huzurludur. Şöyle ki, o bazılarının yanlış yaptıklarında içlerini kemiren bir vicdanları vardır. Bak bunu çok önemse, bu çok önemli. Mesela kendisini üzenlerden intikam almak yerine Allah'a bırakır ve bilir ki Hak Teala layık olana layığını verir. Sadece bunun için dua eder, beddua etmez. Layığını bulsun diye dua eder ve bu ona yeter.

Sen de onlardan mısın? Şu susarak unutmayı öğrenenler vardır. Susa susa unutmayı öğrenir. Yaşadıkça alışmayı öğrenir. Güvene güvene maalesef aldanmayı öğrenir. Beğen acılarından biridir ki seve seve kaybetmeyi öğrenir. Bak böyle biriysen geldiğin nokta nedir biliyor musun? Yalnızlık senin için dert olmaktan çıkar, zevke döner.

Ve biliyorum kabahat benim gönlümde diyorsun sen de. Çünkü hiç kırılmamış gibi yapamıyorsun. Unutmuş gibi ve hiç üzülmemiş gibi davranamıyorsun. Ne sevgini gizleyebiliyorsun, ne de hakkını yiyenlere hakkını helal edebiliyorsun. Sırtına basarak yükselenler var. Gözüne baka baka yalan söyleyenler var. Sen mutsuzken arkandan gülenler var. Yani evet, affedilecek insanlar değil bu saydıklarım ama düşünüp taşımaya da değmezler.

Şimdi bazı şeyler sana, bana, insanoğluna yasak. Ya sana yasak olanı senin istemen tek kelimelik bir tabirle akılsızlıktır. Sana yüz çevirene yüz çevirirsin, bak bu yerindedir. İnsanların sana kapılarını kapamasını gördüğünde hiç üzülme. Ama üzülmemen neye bağlı? Tüm kapıların elinde olanı var ya, olan ona güvenmene bağlı. Yani yoluna git, Allah sana mutlaka daha iyi bir kapı açacaktır. Ama dediğim gibi güvenmene bağlı.

Hani az önce akılsızlıktır dedim ya. Bile bile hatanın, isteye isteye günahın, hayat rüya, telafisi olmayan yolun yolcusu olmamaktan bahsediyorum yani. Bilmiyorsa insan ne istediğini, hem seni ziyan eder hem de kendini. Dibini görmediğin suya dalmadığın gibi emin olmadığın hayata da teslim etme kendini. Kabul edersen işte o zaman kirli bir paspas gibi ezilmeyi de kabul edersin demektir.

Peki bugünün kamyon arkası yazısını söyleyeyim size. Hayalet. Yolda gidiyorsun. Önündeki kamyon veya tırın arkasında kocaman şu yazıyor. Akıllı adam, akıllı adam derdini herkese anlatmaz. Bazen susar geçer, bazen güler geçer.

Hadi söz verdiğim gibi sosyal medya hesaplarımda yayında olduğumu duyurduğum mesajın altına yazdığınız isimlerinizi, şehirlerinizi, bazılarını rastgele seçip okuyayım. Mustafa Aksoy Norveç'ten selamlar, sizi severek dinliyorum diyor. Ve Ahmet Ergündüz Hatay Dört Yol. Mustafa Bozgöz Aksaray Eskil Güneşli Köyü'nden göndermiş. Evet, Arabistan'dan Levent Yılmaz var ve bir de Kayseri vardı. Samet, bu arada evet birazdan detayları dinleteceğim. Kayseri'ye geliyorum, hem de yarın akşam. Heyecanlıyım çünkü ne zaman gelsem muhteşem geçmiştir. İnşallah Rabbim utandırmasın, yine öyle olsun.

0: Talha Boroge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 24 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30'da Muhabbet Şiir Türkü konseriyle Çarşı Melik Gazi'de sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
1: Reklam.
2: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
3: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katı.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: www.rapi7.com www.rapi7.com.tr
7: Tıkla. Anında canlı dinle.

0: ve 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK Garanti BBVA.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor. Bye.

0: hayat bitti.
1: Gidemem diyor ya. Benim yeni kitabımı getirdi aklıma. Şimdi kitabı bitirdim, yayın evine teslim ettim. Allah nasip ederse 15 Eylül'de yeni kitabım geliyor. Çok seveceğinizi, çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Ciddi emeğim var. İçinde hayata dair çok şeyden bahsediyorum da bir de bundan bahsediyorum. Bak gidemem diyor ya. Halbuki bazı insanlardan gitmek lazım. Bazılarını hayatından çıkarmak lazım. Bir şey kaybetmezsin. Sadece huzurunu kazanırsın. Bak, bazıları biliyorum bunu başarır ve başardığı andan itibaren o hak etmeyenler ne kapısından içeri girebilir, ne sofrasına oturabilir, ne de sana dokunabilir. Geriye ne kalır? Anca uzaktan konuşur durur. Ya varsın konuşsun. Çünkü insan ulaşamadığı yeri çoğu zaman diline dolar. Sen huzuruna bak. Dışarıda kalan seslerse içerideki mutluluğunu değiştiremez sen izin vermedikçe.
2: Ne sen?

Hadi mesajlarınıza bakayım. Direkt dikkatimi şu çekti. Cihat isminde bir kardeşim benim fotoğrafıma bakıp altına şunu yazmış. Yaşlanmışsın be abi demiş. Vicdansız. Yaş tam 50 oldu. Yaşlanmayalım bu da. Ne olacaktı? Pekala. Tolga Yılmaz, diğer yandan Nihat Dönmez kızları Tülay ve Betül'le dinliyorlarmış. Maşallah, ben de kız babasıyım. Kız erkek, Allah tüm evlatlarımızı tüm kötülüklerden muhafaza buyursun. Evlatla imtihan edilmek imtihanların en zorudur, Rabbim esirgesin. Evet, Murat Tekiner ve ailesi selam.

Az önce kız babasıyım dedim ya. Bir baba olarak aklıma kızımla yaşadığım bir diyalog geldi. Çok önemli. Bunu anlatacağım size birazdan.

Şimdi her ne yapıyorsan bir iki dakika dikkat kesil. Zaten dinliyorsun da en azından şu anonsumu daha bir dikkatli dinle. Şimdi beni tanıyanlar bilir, arkadaşlarım. Bir şekilde tanıştığım insanlar, yani sadece karım ve çocuklarım değil, çevremde bilir ki ben çok net bir adamım. Bende gri kolay kolay yok. Siyah ya da beyaz, orta. Yani neye hayır diyeceğim, neye evet diyeceğim bellidir. Onun için geçenlerde büyük kızım bir şey istedi. Ben direkt hayır kızım dedim. Şimdi böyle yüzü düşünce dedim ki bak kızım, ben başıma geleceği biliyorum, o söylemedi de. Dedim çevrendeki arkadaşlarının ana babaları buna evet demiş olabilir. O anne babaların evlatlarını ve evlatlarının istediği şeyle bağlarını nasıl gördüğünü ben bilemem. Ama sana bir örnek vereyim. Bazen, hatta çoğu zaman hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Çocuk bir uçurumun başındadır. Uçurumun altı da böyle alev alev ateştir, tamam mı? Çocuk uçurumun başında aslında tam öyle bir ortamda anasından babasından o ateşin içine atlamayı istiyordur. Anası babası da der ki ben çocuğumu çok seviyorum ben ona hayır diyemem ya, ne istiyorsa olsun diyerek çocuğuna evet der. Çocuğuna izin verdiği şey aslında gördüğü şey değildir. Tam da benim tarif ettiğim gibi uçurumdan ateşin içine atlamaktır. Kızım dedim hiç kusura bakma, ben senin o ateşe atlamana izin veremem. Başka baba ve analar beni bağlamaz dedim. Ha, ne zaman anlar bilmem. Genelde evlatlar anayı babayı çok sonra anlar. Öyledir o iş. Belki hatta o kadar geç ki bir gün evladı olduğunu anlar. Ya da inşallah geç olmaz.

Nereden başlasam, nasıl anlatsam, hüzünlü bir roman benim hayat. Kime dostum deyip elinden tutsam, yalnızdır her zaman benim hayat.

Her daim acizlik, her daim naçar. Kapımı davetsiz acılar açar. Mevsimi gelince dağılır uçar. Dağ başında duman benim hayatım. Kan rengi akşamdan sarar grubu. Önümde kemtali, yıkılmaz tabu. Kaderin cilvesi bir oyunu bu. Hep eyvah, hep aman dolu benim hayatım.

Mutlarım küçük, acılarım dev. Sınıfta bıraktı beni bu ödev. Ezelden ebede sönmeyen alev, cehennemden yaman benim hayatım. Zordur ulan benim hayatım.

0: Sevgili dostlar, Radyo 7'desiniz. Gündüz 14, gece 24, yurt içi yurt dışı herkes bizi dinliyor. Ve eğer sen aramıza yeni katıldıysan, hoş geldin. Ben yayında ne yaparım yanımda siz olmayınca?
1: Yanımda sen olmayınca.
0: Evet sevgili dostlar, canım Müslüm Baba dinlemek istedi, hem de şu şarkıyı. Hani böyle zorluktan bahsettim ya, benim hayatım zor değil. Ya ne kadar zor olursa olsun hep beterin beteri var, biliyor musun? Senin zor diye beğenmediğin hayatına imrenenler var. O nedenle her halükarda kurban olduğum Mevlam'ın verdiğine şükürler olsun. Bak şimdi şarkı ne diyecek? Her ne haldeysen bu da geçer. İsyan etme. Dön bir kendine bak. Allah seni çağırdığı zaman sen ne yapıyorsun? Kapanıyor musun secdeye? Davetine gidiyor musun?

kitabımızda yoluna canımız feda, Kur'an-ı Kerim'de Allah Şuara suresi 62. ayette çok önemli bir şey söylüyor. Her sözü önemli de. Şimdi Rabbimizin sözünden önce bir şey söyleyeceğim. Bu ayet Hazreti Musa Firavun'un ordusu tarafından sıkıştırıldığında kavmi ona şunu dediğinde iniyor, nazil oluyor. Diyor ki kavmi Hazreti Musa'ya, şimdi yakalandık, işte yakalandık. Böyle umutsuzluğa kapılıyorlar. Hazreti Musa Aleyhisselam o zaman diyor ki, bak aç bak Şuara suresi 62, bismillah. Hayır, endişelenmeyin. Kuşkusuz Rabbim benimledir, bana yol gösterecektir. Allah Allah. Şimdi sen zannediyor musun ki bu ayet sadece Hazreti Musa Aleyhisselam'ı ilgilendiriyor? Hayır kardeşim. Sen de sıkıştırıldığın an dertler, sıkıntılar, şeytanlar, kötülükler böyle de.

ben bazen diyorum ya, bir radyo programı deyip geçme. Bizim programı böyle sadece müzik dinlettiğimiz bir şey zannetme. Ben hayatımı böyle geçiren bir adam olamam. Programa bakış açım da böyle değil. Beni dinleyenlerin de bu programa bakış açısı öyle değil. Ama bunu niye bu kadar kendimden emin söylüyorum? Niye bir radyo programı deyip geçme diyorum? Bak her gün ben gündüz gece yayındayım. Saatlerini veriyorsun. Beraber yılları geçirdiğimiz canlar var. Tam 32 yıldır sunucuyum. 20-25 yıldır dinleyenler var. Bak niye önemli? Gazali diyor ki, kiminle oturur kalkarsan onun sıfatı sana sirayet eder. Senin bundan haberin bile olmaz. Gafil kimselerle oturup arkadaşlık eden kimselerin tabiatı, farkında olmadan onların tabiatından birçok kötülüğün tohumunu alır. Şimdi anladın mı her gün kimle vakit geçirdiğin neden önemli?

Bir gün yine bizim çırak dünyası başına yıkılmış gibi dururken ustası geliyor, ona muhteşem bir nasihat veriyor. Diyor ki evlat, olan olmalıydı, pişmanlığı bırak. Olacak olan olur, kuruntuyu bırak. Ve üç, o halde olan olur, telaşı bırak.

0: Sevgili dostlar, bir orkestram var. Radyoda buluştuğumuz gibi sahnede de buluşuyoruz. Ve şimdi tanıtımda detaylarını dinleyeceksiniz. Yarın akşam Kayseri'de sahne alıyoruz. Hatta söylemeyecektim, hadi söyleyeyim. Sürprizi söylemeyeceğim de sürpriz olduğunu söyleyeyim. Yarın konser bittiğinde Kayserili canlara da bir sürprizim olacak, konseri izlemeye gelenlere.
1: Talha Boraöge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 24 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30'da Muhabbet Şiir Türkü konseriyle Çarşı Melik Gazi'de sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu 1-3. kilometreleri, Aksaray Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 64-67. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz.
1: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
4: Reklam. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Şoto
6: Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Benceğini değiştir, havan değişsin. Kompe. Ekspertizse Dynobil'le. Doğada ne varsa.
8: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜR.

0: réclame.
1: Radio 7. Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor. Bye.

İlahi dediler düştüğüm aşka, bir daha bu yoldan şaşmak yok artık. Secdeme misk olur cennet kokusu, pes etti nefsimin kurduğu pusu. İçimde dağ oldu Allah korkusu, günah ateşinde pişmek yok artık. Sılamdır hak yolu, günah gurbetim. Bu huslat sonunda bekler cennetim. İman dolu göğsüm benim servetim. Dünya için koşmak yok artık. Yok artık.

insanlarla samimi bir araştırma yapıldığında, konuşulduğunda ya da insanlar kendiyle samimiyetle konuştuğunda, maalesef Allah bu kadar nimeti vermişken, Allah ibadete çağırdığında insanlar gitmemelerinin altındaki nedeni şöyle ortaya koyuyorlar: hayatındaki zorluklar, yoksulluklar, sıkıntılar. Bundan dolayı çoğu rahatı arttığında ibadetinin artacağını düşünür. Yani rahat da neyle gelir? Servetle, parayla gelir. Doğal olarak der ki, parayı bulayım, hayatım rahata ersin, benim ibadetim artacak. Çoğu böyle zanneder, çoğumuz böyle bir zanla kapılırız. Halbuki bilenler şunu söyler: servetle gaflet artar, rahatla illet artar. Tekrar ediyorum. Neymiş demek ki? Bizi ibadete götürecek diye umduğumuz şey, servet gafleti artırıyor, beraberinde gelen rahat da illeti artırıyor.

Aklıma şu söz geldi. Dertlinin duası sıcak olur derler ya. İşte o dert aslında seni yaradana yaklaştırıyor. Hem de çok büyük bir içtenlikle. Yani insanların düşündüğünün tam tersine.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Veda şarkısında Orhan Gencebay utan diyecek. İnsanın utanması gereken bir şey söyleyeyim ve onun üzerinden dua ederek veda edeyim. Şimdi malum insanı yanlışa sürükleyen çok şey var. Onların en başını söyleyeyim. Zaten ilk insanları da aynı hata. Hatta şeytanı da aynı hata perişan etti. Nasıl? Anlatayım. İblis kendini Hazreti Adem'le kıyasladı, şeytan oldu. Değil mi? Kabil kendini kardeşi Habil'le kıyasladı, katil oldu. Kıyas başkasının tabağına baktırır. Başkasının nasibine göz diken de kendi nasibinden olur. Sadece olmakla kalmaz, kendinden olur. Bu nedenle Mevlam böyle bir hataya düşüp insanlığını, onurunu, izzetini kaybedenlerden olmaktan bizi muhafaza buyursun. Sıra bana gelmediyse hala bir gölgem varsa yine buluşacağız. Gündüz 14, gece 24'te günde 2 kere. O vakte kadar da hatırla, dün gitti, yarın gelmedi, anı yaşa. Bendeniz Talha Bora Ögen, amı diğer gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Gökovacık'ta başlayıp İncili'ye kadar yayılan orman yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale sayesinde alevlerin daha fazla büyümesi engellendi. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter uçaklarının tedariki kapsamında Türk pilotlarının Ağustos'ta Birleşik Krallığa gideceğini açıkladı. Personelin İngiltere'de kısa süre içinde uçuş eğitimlerine başlaması planlanıyor. ABD ordusunun İran'ın güneydoğusunda yer alan Kunarek ilçesine hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Sistan, Belucistan eyaletindeki bu gelişme bölgedeki askeri gerilimi yeniden tırmandırdı. Rusya Savunma Bakanlığı eğitim uçuşu yapan bir savaş uçağının Moskova bölgesinde düştüğünü duyurdu. Kazanın ardından olay yerine arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 tanınmış ismin daha ifadesine başvurma kararı aldı. Bu doğrultuda Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Rujen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan ifadeye çağrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yarın açılacak Yalova-Armutlu yoluyla ulaşım süresinin yarı yarıya düşeceğini müjdeledi. Yeni yol sayesinde iki nokta arasındaki seyahat süresi 60 dakikadan 30 dakikaya inecek. İstanbul'da vatandaşları yargıdaki işlerini çözme vaadiyle dolandıran sahte hakim çetesine operasyon düzenlendi. Baskınlarda aralarında 3 avukatın da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde ise yoğun olarak görünüyor.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,23, avro 53,89, gram altın 6176, çeyrek altın 10.142 lira. Brent petrol 94 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.075 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka temsilcisi Midland'ı ağırlayacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 259. mücadelesine çıkacak. Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak futbolcularla ilgili temaslar sürüyor. Gençler Birliği Kulübü, kaleci İrfan Can Eğribayat için sarı lacivertli ekibe teklifte bulundu.

0: Reklam.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar...

Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer. Medipol. Gönlünün

0: Fertiz.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
0: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bank.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor, her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: Unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de. Radyo 7'de.
1: Radyo 7. Reklam.
2: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
3: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira, 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk
4: getir. Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal Çamlıca Gazoz.
4: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi?

Ah ne güzel şarkısın sen. Aşk bu mudur? Kabahat seni sevende. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'lü başladı ve Aşkın Yayın Hali Ebru'lü farkıyla Kabahat Seni Sevende'yi dinledik. Ve efendim daha neler dinleyeceğiz? Aşkın Sesi bendeniz ben Her Sarıoğlu. Evet Radyo 7'de işte bize geldi sıra ve başladık. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Yeni gelenler, zaten burada olanlar selamlar. Ve

Allah rahmet eylesin. En sevilen şarkılarından biridir İbrahim Erkal'ın Ömrüm şarkısını büyük bir keyifle dinledik ve yine çok sevilen bir sese geçeceğiz. Evet, Güllü sevenler için de şöyle göndereyim istiyorum. Radyo 7'mizde sevebilmek, sevginin değerini bilmek. Evet, en az sevebilmek kadar kıymetli sevginin değerini, kıymetini bilmek de. Sevgili can bağları, sevebildiğiniz kadar güzelsiniz, sevebildiğiniz kadar insansınız çünkü unutmayın aşk olun.

Sevmezse neye yarar? Hakikaten neye yarar? Efendim devam ediyoruz. Birisiyle şöyle, insan hayatında her şey olabiliyor biliyorsunuz. Mümkün olmayan bir şey değil bu. Küsünce şuna dikkat etmeli. Kim küstüğünün arkasından başkasına konuşuyorsa suçlu oymuş efendim. Evet, haklı olan emindir, sadece üzülür. Haksız olan ise toplar ki herkesi ve seni çekiştirir, yani o kişiyi çekiştirir. O sadece köpürür de köpürür. Unutma, ortalık durulunca köpük gider, su kalır.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikan doları 47,23, avro 53,90, gram altın 6153, çeyrek altın 10.145 lira. Brent petrol 94 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.057 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi,
2: çok iyi Avea. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK. Böyle bir
3: dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Erciyes.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Pertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Artık günler ne kadar uzadı değil mi sevgili Can Bağlar? Gün ışığından daha fazla yararlanıyoruz. Bu saatlerde de aşağı yukarı birçoğunuzun kahve saati değil mi efendim? Şu anda köpük köpük taze elden kahvenizi de içiyorsanız afiyetler olsun, huzurunuz baki olsun, daim olsun inşallah. Ve yanında da şöyle güzel bir şarkı hemen gönderiyorum ben Deniz. Bu görevi üstlendim biliyorsunuz. Evet, Radyo 7'de şu anda Ceylan sizlerle birlikte sensiz yaşamaya alışacak.

hayatları duyunca böyle son nefesimde bir yudum su vermeye gelemez misin? Böyle acıklı kelimeler, cümleleri duyunca ara ara kendinizden özür diliyor musunuz sevgili Can Bağları? Yapmak lazım. Evet. Kırmamak için, kırıldığın için mesela küçük olayları, küçücük olayları dev yapıp boş yere kendini üzdüğün için evet. Bir dakika düşünmemi hak etmeyen şeyleri aslında, değil mi? Aylarca düşündüğümüz için, güçlü görünmek uğruna güçsüzlüğü yaşamayı unuttuğumuz için, ne bileyim, birçok sebep olabilir. Birçok sebepten dolayı insan kendinden de özür dilemeli arada. Evet, aşk olan.

Gözlerimde gece oldu muhteşem bir şarkıdır ve sevenlerine de özellikle armağan etmiş olalım efendim. Şimdi yine şöyle bir güzel şarkıya daha, başka bir güzel şarkıya daha hemen geçiyorum. Ve o da şarkıda, o şarkıda Hakan Altun canım gittiğiyle devam edelim. Anlaşılmak gibi bir derdimiz, ne zaman ki kendimizi anlatamadığımızı fark ettik, işte o vakit susuşlar dostumuz oldu. Aşk Allah.

Yaralı kalbim affeder mi? Kalp affeder ya. Akıl biraz zorlar. Çünkü kalp seviyor ya. O yüzden. Evet. Çoğu zaman kalbe, bazı zamanlarda da akla yönelik devam etmek lazım diye düşünüyorum. Efendim Radyo 7'de bende kalmadığıyla şöyle devam edelim Yıldız Tilbe'nin o güzel şarkısıyla.

İnsancağızım bazı şeyler var, onları boşuna kafana takma. Bazı şeyleri özellikle nasipse olur, durduramazsın, engel olamazsın. Nasip değilse istediğin kadar uğraş. Yok, olduramazsın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
2: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hem

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Sivas-Kayseri karayolu üzerindeki bir kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 64 yaşındaki Mualla İnce hayatını kaybetti. Biri çocuk, 8 kişi ise yaralandı. Ankara'da siyasetin gündemi Özgür Özel'in kuracağı yeni parti. Özel milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yaptı bugün. Partinin yol haritasının belirlendiği toplantıda kararlar oy birliğiyle alındı. Ehliyet alacaklar dikkat, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifle Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre ilk defa veya yeniden sürücü belgesi alanlar 2 yıl boyunca aday sürücü kabul edilecek. 3 kere kural ihlali yapan aday sürücünün ehliyeti iptal edilecek. Uzmanların günlerdir yaptığı uyarıların ardından mega kent İstanbul'a fırtınalı hava giriş yaptı. Fırtına ile birlikte sağanak yağışların da etkisini artırıp cumartesi günü sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden düşmesi bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yaparak halk sağlığıyla oynayan firmaların güncel listesini açıkladı. Lahmacundan süt ürünlerine kadar uzanan skandal, taklit ve tahşiş listesinde yok yok. Vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretleri bu yıl %159'a varan oranlarda arttı. Tıp, diş hekimliği ve hukuk programlarında yıllık ücretler 3 milyonu geçti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini %37'de sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 17 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 812 milyon dolar azalarak 160 milyar 490 milyon dolar oldu. Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları Haziran'da %13,6 arttı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0-28. kilometreleri, Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. kilometreleri, Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 20-21. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
3: Dynobil. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: El Cezeri. Diyarbakırlı Müslüman bilim insanı Cezeri, suyla çalışan otomatik makineler, robotlar, su saatleri, yangın söndürme cihazları, mekanik müzik aletleri gibi icatlarıyla tanınır. O, aynı zamanda ilk robotik makineleri tasarlayanlardan biridir. Cezeri'nin çalışmalarının Batı dünyasındaki etkisi büyüktür. Birçok icadı Rönesans dönemi mühendislik çalışmaları için ilham kaynağı olmuştur.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
8: Reklam.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Ariş Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için Ariş Pırlanta.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

sözler zalim. Kulunun yanında yaş olamadım. Ay ay, hayat bu insana neler neler yaşatıyor değil mi sevgili can bağları? Şimdi sevmekten bahsedince, öyle bir seveceksin ki yüreğinden kimse ayıramayacak. Ve öyle birini seveceksin ki seni gözleriyle bile aldatmayacak. Aşk ola.

Yağmur'una karın o güzel yorumunu Şuayb Bey özellikle yazmış. Hemen yetiştireyim istedim mesajında. Tüm sevdikler için Kamuran Akkor'dan bir eser demiş. Şuayb Bey ve tüm sevdiklerine armağanım olsun. Şimdi ise hemen gelelim yine günün en çok istenen, sevilen özel sesine. Ferdi Tayfur'la devam ediyoruz efendim. Çünkü şöyle gördüğüm kadarıyla Rüzgar Bey Ferdi Tayfur'dan demiş. Bora ve Özgür sizler için de özellikle gönderiyorum. Emin Bey özellikle Ferdi Tayfur'dan demiş tüm sevdikleri için. Cemal Bey de yine tüm sevdikleri için. Ferdi Tayfur'un en güzel şarkılarından biri. Dönebilsem ben başa.

Ve Derya Bedavacı yine tüm sevenleri için seni seven kimdi? Kim? Ve şimdi yine çok sevilenlerden biri Müslüm Gürses'le devam ediyoruz. Yine çok sevilen ve çok istenenlerden. Şöyle gördüğüm kadarıyla Cemal Bey tüm sevdikleri için Müslüm Gürses'ten bir eser demiş. Hasan Bey yine tüm sevdikleri için armağan ediyor Müslüm Gürses olursa Fener Hanım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Emre Bey de yine Müslüm Gürses demiş. Ve Esin Hanım sizin için de, Defne Hanım sizin için de armağan ediyorum. Selam olsun.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her

0: www.vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Güzel ufukları hazırlayan Medipol.
2: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira, 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Getir, bir mutluluk getir. Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam.
4: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Pertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Gözüm ve Ekin Uzunlar'la Radyo 7'de devam ediyoruz. Aşkın Yayın Ali Ebru'yu ve sevgili Can Bağları. Ve hemen yine şöyle güzel mesajlarınızla devam etmek istiyorum. Sevgili Öykü, senin için özellikle Bengü Berker'den bir eser demiş. Ben de en güzel eserlerinden birini seçtim ve gönderiyorum. Ve Öykü için, tüm sevenleri için.

akşamdır. Kimine çok yakın, kimine içim ısınmaz, kimi içime sığmaz. Kimi mecburiyetimdir, kimi servetim, kimi gülen yüzüm, kimi ömrüme zulüm. Kimileri canım, sol yanım, kimileri sabrım, sanki imtihanım. Ah!

0: Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim ki ne güzel bir şarkıdır. Güzel bir diyet olmuş ve devam ediyoruz Öykü Gürman'la ve şöyle hemen bakıyorum. Burası sevgili Sevda.
1: Radyo 7. Hayata müzik katın.
0: Sevgili Sevda için Öykü Gürman'ın bu güzel eserini hemen gönderiyorum. O güzel bir eser istemiş, ben de bu güzel eserini seçtim. Her an her yerde sizi dinliyorum demiş Şanlıurfa'dan Kübra. Bütün şarkılar hayatımın tek aşkı Sercan'a gelsin. Sevgiler, kolay gelsin. Naneler de güzel görünüyor.

Sonra gelmişiz. Ne kadar hızlı aktı zaman. Efendim, bugünlük de bizden bu kadar. İnşallah yine yarın aynı saatlerde en bir sevdiğimiz yerde Radyo 7'de görüşmek istiyorum. İnşallah, inşallah nasip olur. Son bir mesaj okuyayım. Güzel Bağdat'tan memleketim güzel insanlarına armağan ediyorum demiş. Gönül dostlarına gelsin. Bağdatlı Yusuf Hoca, selamlar efendim. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: oldu.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
4: Reklam.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
8: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
9: Her adımda güven, Otokoç ikinci el. Garanti BBVA.

0: Radyo 7 Haber.
1: Gülistan 9 soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in telefonu çözüldü. Eski valinin devlet imkanlarını kullanarak mafya babası gibi davrandığı ortaya çıktı. 2 kişi daha gözaltına alındı. Kamera arkasındaki ünlü isim bu kez jandarma operasyonuyla gündemde. Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi evlerinde kenevir yetiştirildiği iddiasıyla gözaltına alındı. Aramalarda özel düzenekle yetiştirilen kenevir bitkileri ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ezel Akay serbest bırakıldı, kardeşi ise tutuklandı. Kavurucu yaz sıcaklarına kısa bir mola. Yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşecek. Balkanlardan gelen yağışlı hava etkisini Edirne'de gösterdi. Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, düşen yıldırım 30 küçük baş hayvanı öldürdü. Erzurum'da ise şiddetli yağış sel getirdi. Uykuda nefes durması atakları yaşatıyor. Uyku apnesi özellikle sürücüleri tehdit ediyor. Uzmanlar yaz mevsiminde özellikle sürücüleri uyardı. Çünkü fark edilmeyen bu hastalık direksiyon başında hayati risk oluşturuyor. Oteller boş, akraba evleri ise dolu. Tatilciler bu yıl otelleri değil yakınlarının evlerini tercih etti. TÜİK verileri tatil alışkanlıklarının hızla değiştiğini gösteriyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.077 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 42.23, euro 53.86. Gram altın 6.150 lira, Brent petrolün varil fiyatı ise 94.75 dolara yükseldi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %67 seviyesinde. Taksim Cumhuriyet Caddesi alt geçidi, Tarlabaşı Mecidiyeköy yönü Dolmabahçe dönüşü, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak futbol müsabakası nedeniyle trafiğe kapalı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun, Avrupa'ya geçişler akıcı.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Burası Radyo 7.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Danimarka ekibi Midland'la karşı karşıya gelecek. Tüpraş stadındaki karşılaşma saat 21'de başlayacak. Galatasaray yaz transfer döneminin en dikkat çeken isimlerinden Leao için girişimlerini sürdürüyor. Amilli kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi çeyrek final maçında Kanada'yı 3-1 mağlup ederek adını son dörde yazdırdı.

0: çok pratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 30, İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 35, Ordu 26, Kars 27, Şanlıurfa 41 derece olacak. En güvenilir

0: Koçak'ta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
1: Akseslere Total Enerji'den 4

0: iyi yaşa.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
0: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
2: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
1: Gazoz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Reklam.

0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini %37'de sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 17 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 812 milyon dolar azalarak 160 milyar 490 milyon dolar oldu. Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları Haziran'da %13,6 arttı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Reklam.
3: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmez.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Gerçek Okulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var.

0: Altiz.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira, 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
4: Getir, bir mutluluk getir.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
7: Garanti BBVA.
8: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
9: Bilmenize hiç gerek.

0: unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de. Radyo 7'de.
1: Radyo 7. Reklam.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Kahvelerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde çekirdek, filtre ve kapsül kahvelerde aynı üründen 2 al 1 öde

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Shop'u
1: ekspertiz. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Reklam.

0: Reklam.
1: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk getir.
0: Reklam.

İyi akşamlar. Hayat bazen bizi istediğimiz vedalarla sınıyor, öyle değil mi? Ama güzel insanlar, güzel hatıralar kolay kolay ne yazık ki unutulmuyor. Bu akşam da gönlünüzde güzel olan ne varsa onunla kalmanız dileğiyle. Radyo Ezi'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hepimize huzur dolu bir akşam diliyorum.

Şu an belki aynı sofrada oturuyorsunuz ama birbirinize iki çift laf etmeye fırsat bulamıyorsunuz. Bu akşam sevdiklerinize zaman ayırın, olur mu? Çünkü hayatın telafisi var ama geçen zamanın asla ve asla yok.

0: Şu anda kimler nerelerde bizleri dinliyor? Şöyle varlığınızı hissettirin, olur mu? WhatsApp hattımızdan yazılı mesajlarınızı iletebilirsiniz. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız. Bugün yazılı mesajlarınıza yer vermek istiyorum. Birbirinden güzel şarkılarımız sevdiklerinize ulaşmak için sabırsızlıkla sıralarını bekliyorlar. Şimdi Cengiz Kurtoğlu bizlerle birlikte.
1: Her acıya göğüs gerdim, aşk acısı.

de Radyo Edi'ye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: ya hiç gelmeseydin.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Gece uzadıkça insanın aklına en çok özledikleri geliyor. Belki bir yüz, belki bir ses, belki de yarım kalmış bir hikaye. Şarkılar bazen tam da bu yüzden bizim gönlümüzü fethediyor. İşte onlardan bir tanesi.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Kolici.com.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0-28. kilometreleri, Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. kilometreleri, Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 20-21. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor. Kolici.com.
0: Şimdi sıradaki şarkı

Evet, mesajlarınız bizlere ulaşmaya başladı. Dilimiz döndüğünce bizler de ses olalım mesajlarınıza. Ankara'dan Zekeriya dostumuz severken vazgeçmek zorunda kaldığı Ümran Hanım'a sıradaki eseri armağan etmemizi rica ediyor. Yarım kalan bu hikayeye gelsin bu güzel eser. Sivas'tan sıkı dinleyeceğimiz ta Kocaeli'ne sevgi dolu bir selam yolluyor. Bu duygu dinlemiş orada kalmış. Evet, Avusturya'dan sevgili Yusuf Bey, Antep'in güzel kızı Nazlı'ya ve sevenlerine selamlarını iletiyor. Rahmetli Kıvırcık Ali bizlerle.

Ekmeğinin peşinde olan bütün emekçi kardeşlerime selam olsun. Fırında çalışan ustaya da, fabrikada, gece vardiyasında bulunan işçi dostlarımıza da. Hele ki direksiyon başındaki şoförlere de Allah alın terinizi boşa çıkarmasın inşallah. Rahmetli İbrahim Erkal bizlerle birlikte bu güzel şarkıyı da sizlere armağan edelim.

Evet Ali Bey, o sevgi dolu yüreğinizle canım sevdiğim Şerife Hanım'a gelsin dediğiniz bu güzel şarkıyı sizlere armağan edelim, olur mu? Ankara Çubuk'ta Şelale Bahçesi'nde radyosunun sesini açıp ailece vişne toplayan Kemal Bey ve kıymetli ailesine selamlarımızı iletelim. Allah kolaylıklar versin. Malatya'dan Adem Bey şu an Karadeniz'de olan kıymetli ailesine sevgilerini iletiyor. Erzincan Tercan'dan yazan vefakar dinleyicimiz Çorum'a taşınan kızına ve tüm evlatlarına selamlarını iletmiş Zara bizlerle.

Coşkun Sabah'ın bir güzel şarkısı da İzmir'den Ahmet Bey ve eşi Pınar Hanım'a armağan olsun. Antalya'dan Savaş Bey. Ayrım gayrım olmadan dinleyen herkese gelsin diyor. Türkiye'ye selamlarını iletmiş. Ankara'dan İsmail Bey baş tacı ettiği kıymetli annesine bu güzel eseri armağan ettiğimizi dile getirelim. Ankara'dan sevgili Elif Hanım hayat yolculuğunu paylaştığı biricik eşine huzurlu akşamlar diliyor. Bu güzel eser de sizlere armağandır. Şöyle bir bakalım sevgili Demet Hanım, çok teşekkürler o güzel dilekleriniz için. Sizleri de armağandır bu güzel eser.

Adıyaman'dan Adana'ya dönüş yolunda bizleri dinleyen Cansu Hanım, kıymetli eşine, oğluna ve dünyaya gelmesine bir ay kalan mini kızı Asya'ya kucak dolusu sevgilerini iletiyor. Samsun Bafra'dan Hasan Bey ve aleyküm selam, bu güzel eserde sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Bizim için tek başına çabalayan annem Emine için olsun diyor sıradaki eser. Evet, olsun bakalım. İskenderun'dan Mehmet Bey, çok sevdiği kişi şu an Osmaniye bahçede bizleri dinliyormuş. Onu çok sevdiğini dile getiriyor. Bu şarkıyı da sizlere armağan ediyoruz.

0: yan.
1: Hayatta en cimri olmamamız gereken şey nedir? Sevgidir, öyle değil mi? Sevdiğimiz insan hayattaysa bunu söylemek için özel bir günü hiçbir zaman beklemeyelim. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Bu güzel hisleri de günün şu vaktinde çalışan, rızkını kazanmak için mücadele eden tüm dinleyenlerimize armağan edelim.

Gaziantep'ten Yunus Bey Erzincan'daki kıymetli yengesi Durdun Hanım'a sevgilerini iletmiş. Şimdiki eserimizde armağan olsun sizlere. Mersin Çamlıyayla'dan Oğuz Bey evinin balkonunda annesi, babası ve kız kardeşine enişten sevgilerini yolluyor. Biz de bu güzel eseri gönderelim. Balkonunuza ve yuvanıza huzur, birliğiniz daim olsun inşallah Oğuz Bey. Evet, sıradaki eser tek aşkım dediği kıymetli eşi Dilek Hanım'a armağan edilmiş. Kocaeli Yarımca'dan Serap Hanım, kalbi kırık olan ve yalnızlık çirken tüm dinleyenlere armağan etmek istiyorum diyor Nirin Ünsal bizlerle.

Kimsenin hayatını dışarıdan bakarak değerlendirmeyelim, olur mu? Her gülümseyen mutlu değildir, her susan da güçlü değildir. Rabbim herkesin gönlüne ferahlık versin inşallah. Ferdi Tayfur bizlerle birlikte. Tüm gurbetçilerimize, Mehmetçiklerimize, polislerimize bu güzel eseri armağan ederim.

Ahmet Öğütçü, Almanya'ya sevgiler, selamlar. Saadet Öztürk hanımefendi için sıradaki eserimizi rica ediyor. Aksaray'dan gelen başka bir mesajımız. Biricik işim Murat Bey'e en güzel şarkılar armağan olsun denilmiş. Yozgatlı Tamar Bey, Amasya Göynecek Alan Köyü'ndeki İlknur Hanım'a sevgilerini iletiyor. Antalya Korkuteli'nden Haşim Bey, kalbinde kötülük olmayan herkese gelsin ve tüm Türkiye'ye selamlarını iletiyor. Gülden Karaböcek bizlerle.

0: Mehmet Bey, arada bir terliğe de ihtiyaç var, öyle değil mi? Rabbim yuvanıza mutluluk, huzur versin. Ağız tadınızı hiçbir zaman bozulmasın inşallah. Evet, bu gece yalnız hisseden herkese sesleniyorum. Bazen yalnızlık insanın eksikliği değil, kendini toparladığı zamandır. Umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin, olur mu? Şimdi Radyo 7'de Sıla bizlerle birlikte.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Kahramanmaraş'tan gelen sevgi dolu selamlar eşliğinde Olcay Hanım'a sıradaki eseri armağan edeceğiz. Kütahya Tavşanlı Gürağaç Köyü'nde vişne toplarken gecenin sessizliğinde bizleri dinleyen dinleyicimiz, Allah kolaylıklar versin. Antalya Korkuteli Gümüşlü Köyü'nden Kadir Bey, Haşim Akın, Cengiz Bey, Fatih Bey ve Yusuf Beylere selamlarını iletiyor. Kayseri'den Levent Bey, eşi Ayşe Hanım, kızı Elif Ahsen, oğulları Ömer İltiriş ve Ahmet Kutat için istiyor. Semih Cenk bizlerle.

Yağmur nasıl toprağı ferahlatıyorsa güzel bir haber de insanın yüreğini öyle ferahlatır. İnşallah beklediğiniz o güzel haber çok uzak değildir sevgili dinleyenler.

0: seni.
1: Evet, biz Ayro'dan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Zaman vallahi su gibi akıp geçiyor. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte tekrardan huzurlarınızda olacağız. Bir akşamı daha birlikte geride bıraktık. Bizi evinizde, aracınızda, iş yerinizde yer açtığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Rabbim sağlıkla uyanacağınız, sevdiklerinize kavuşacağınız nice güzel sabahlar nasip eylesin. Hoşça kalın.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Bana sorarsanız şarkılardan çok birbirimizi özlüyoruz değil mi? Sizlerden gelen mesajlar. Nerede bizi dinliyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Bu en çok merak ettiklerim. Burası Radyo 7, hafta içi her gece olduğu gibi bu gece de gece yarısına kadar huzurlarınızda ben Kaan Özdemir. Bu harika yaz gecelerini programlarımızla daha da güzel hale getirme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birazdan iletişim numaramı hatırlatacağım.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Türkiye'nin en güzel alışkanlığı Radyo 7'de programımıza başladık. Birbirimizi bir günde bu kadar özlememiz doğal mı diye soruyorum. Neden doğal olmasın? Sizler radyonuzun başında, ben burada. Gecenin iki saati için çok büyük keyif alıyoruz, öyle değil mi? Günün en güzel saatleri. Çoğumuz yorgunuz. Hayat zor. Hayat şartları zor. Çalışanlar, çalışmayanlar, tüm günü en güzel, en yoğun biçimde değerlendirenler, bu saatlerde Radyo 7'de buluşuyoruz. Bu gece de çok güzel mesajlar geliyor, görüyorum sevginizi, ilginizi. Bunu hissediyorum. İyi ki varsınız. Bu gece de buluştuk. Birazdan mesajları da okuyacağız. Ama önce gelin bu harika şarkıya kulak verelim.

Hayat ne kadar zor olursa olsun, sorunlarımız ne kadar büyük olursa olsun, bunlara çare bulamasak dahi yanımızda her şey yoluna girecek. Üzülme, ben varım yanında diyen biri ya da birileri varsa, bize kendimizi özel hissettiriyorlarsa, sen benim kıymetlimsin, sen benim için çok değerlisin, İyi ki benim eşimsin, iyi ki benim annemsin, iyi ki benim arkadaşımsın, bunları birbirimizden esirgemeyelim, olur mu? Hayat zor. İnsanlar bazen aleni yaşıyorlar sorunlarını, bazen de kimseye açamıyorlar. O yüzden sevdiğimiz insanlara bunu sonuna kadar hissettirelim. Bakın, çok şey değişecek onların hayatlarında.

Türkiye'nin vazgeçilmez alışkanlığı Radyo 7'de bu gecede mümkün olduğunca çok mesaj okumaya çalışacağım. Kıdemli dinleyenlerimiz var. Bunun yanında yeni dinleyenlerimizle de, sessiz dinleyenlerimizle de tanışmak istiyorum. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. İlk mesajımız İzmir Torbalı Ahmetli köyünden Mustafa Akan için bir şarkı istiyorum. Amcası olarak ona armağan ediyorum diyor Mehmet kardeşimiz gönderdiği mesajda. Memnuniyetle ilk mesaj sizden geldi ve biz de severek armağan ettik. Bakalım diğer mesajlar nereden geliyor? Hatay'dan Mehmet Acar o kadar güzel şeyler yazmış ki. 43 yaşındayım, mesleğim şoförlük. 2000 yılından beri Radyo 7 dinliyorum. Senin kadar huzurlu program sunan naif birini tanımıyorum demiş. Çok uzun bir mesaj. Kardeşim benim, beni ne kadar sevdiğin, bana ne kadar değer verdiğin öylesine geçiyor ki yazdığın mesajda. Mehmet Acar, sıradaki şarkıyı bir tanem eşime armağan ediyorum. Seni çok seviyoruz demiş. Ben de seni çok seviyorum. Eşine ve sana bu harika şarkıyı armağan ediyorum. Sağ ol.

çoğumuzun bildiği bir deyim var. Dünya gözüyle görmek, hani derler ya, dünya gözüyle evlendiğini görsem, dünya gözüyle şu borçların bittiğini görsem diye. İşte ben şuna inanıyorum, hepimizin hayatta bir dönüm noktası, kırılma noktası vardır. Ben buna inanıyorum. Yani şunu diyeceğimiz bir an gelecek diye düşünüyorum. Ben doğdum doğalı şimdi mutluyum. Öyle bir şarkı vardı ya. Kendimizi çok özel hissettiğimiz, çok mutlu hissettiğimiz bir an muhakkak gelecektir. Belki 20'sinde, belki 30'unda, belki 50'sinde, belki 70'inde. Acele etmemek lazım. Ben bunu her insanın bir gün yaşayacağına inanıyorum.

Yanlış hatırlamıyorsam bir Hint atasözüydü. Dünya rüya içinde rüyadır demişler. Ne de güzel demişler değil mi? Zaten dünya başlı başına bir rüya. Biz onun içinde başka bir rüya görüyoruz. Her şeyin boş olduğunu biliyoruz, anlıyoruz. Bazen görmezden geliyoruz. Yine başka bir sözle tamamlayalım bunu. Dünyada sana ait hiçbir şey yokken neyi kaybetmekten korkuyorsun? Kaan abi çoktan beri yazamadım, iyi yayınlar, sıradaki parça çalışma arkadaşlarıma ve size gelsin demiş. Recep Çakmak kardeşim bir de fotoğraf göndermiş, sırtında bir çelik rulo. İşte para kazanmak öyle kolay değil, değil mi? Emekçi kardeşlerimiz alnının teriyle helalinden kazanıyorlar. Bu güzel şarkıyı onlara da armağan edelim. Trabzon'dan veda çok özlediğim nefesim dileğimi bir parça armağan etmek istiyorum. Şimdiden emeğine sağlık abi demiş. Ben Emirhan, küçük Kütahya'dan Sivas'a yolculuk halindeyiz. Sıradaki şarkı asker olan abim Osman Nuri Küçü'ye gelsin. İyi yolculuklar diliyorum demiş. Allah'a emanet olun kardeşim.

yaprak dökümünden hatırlarsınız Hayriye Hanım vardı. Aman bir tatsızlık çıkmasın Ali Rıza Bey diye diye olayları söndürmeye çalışırdı. Biz de biraz böyleyiz hayatta. Aman bir tatsızlık çıkmasın. Aman germeyelim ortamı. Aman alttan alalım. Adamlık bizde kalsın, efendilik bizde kalsın diye diye iyi geçindiğimiz ya da iyi geçindiğimizi düşündüğümüz insanlara ne çok taviz vermişiz. Niye bizim böyle bir görevimiz var, diğerlerinin yok? Neden hep biz bunu yapmak zorundayız?

Şimdiki durağımız Sakarya Serdivan. Bu harika şarkının üzerine bu anonsu yapalım. Sakarya Serdivan'dan bizi dinleyen Semih İrdem, eşim Pelin İrdem'i çok seviyorum. İyi ki onunla evlenmişim. Bu hayatı onunla paylaştığım için çok mutluyum. Dünyaya bir daha gelsem Pelin, yine seninle evlenirim yazmış. Biz de mutluluklar diliyoruz size. Az önceki şarkıyı size de armağan etmiş olalım. Şimdi Manavgat'tayız. Mehmet Şen, Alanya'da bulunan çok sevdiğim Zeynep'ime armağan ediyorum. Yıldız Silve'den bir şarkı çalar mısın diyor Kaan abi. O da var listemde. Ben Hayriye, Kahramanmaraş'tan yazıyorum. Sizi severek dinliyoruz. Gaziantep'te bizi dinleyen kardeşim Mahmut Muhammed için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Memnuniyetle. Zonguldak'tan Onur Bodur. Sıradaki parçayı sevgili eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum diyor. Öyleyse gelin çok sevdiğimiz bir şarkıyı çok sevdiğimiz bir yorumcudan dinleyelim şimdi.

tam da bu harika şarkının üzerine ekleyebileceğimiz bir şarkı sözünden küçük bir alıntıyı paylaşmak istiyorum sizinle. Adımla seslendi, nasıl ağrıma gitti, nasıl kırgınım, artık aşkım demiyordu, sevmiyordu anlarım. Buradan anlaşılır değil mi? Hani birini size canım, ömrüm, her şeyim, balım, çiçeğim, böceğim derken bir gün adınızla sesleniyor. Ve sizin adınız niye bundan rahatsız olasınız ki? Ama işte öyle olmuyor. Orada bir şeylerin değiştiğini insan anlıyor. Bakalım biraz daha mesaj okuyalım. Afyon Ataköy'den Rabia Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyor. Sizin için de çalacağız Cengiz Kurtoğlu. Sadece biraz daha bekleteceğim. Afyon Karahisar'dan yazıyor Rabia. Sıradaki parçayı hayatımın anlamı kıymetlim Emrah'ıma armağan ediyorum diyor. Yetti mi bir İbrahim Erkal? Tabii ki yetmedi. İkincisiyle devam.

şimdiki durağımız Konya. Hüsamettin Şahin yazıyor. Çok güzel şeyler yazmışsınız. Sizi dinledikçe huzur buluyoruz. Konya Bozkır Eyüp Sultan Aile Çay Bahçesi. Hem misafirlerinize hem de Radyo 7 ailesine armağan ediyorsunuz sıradaki şarkıyı. Eksik olmayın, size hayırlı işler dileyelim. Misafirlerinize de keyifli bir yaz gecesi dileyelim. Eyüp Sultan Aile Çay Bahçesi'nden İstanbul Eyüp Sultan ilçesine gidiyoruz. Bakın mesaj üst üste gelmiş. Kaan Bey nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Uzun zamandır görüşemedik demiş. Muhammed Ali Çiftçi. Teşekkür ediyorum, iyiyim. Sizler nasılsınız? Sıradaki parçayı vefat eden çilekeş, cefakar anacığıma armağan ediyorum demiş. Nereden aklına geldi acaba kardeşim? Allah rahmet eylesin. Onun hatırası için çalalım bu güzel şarkıyı. Bizim için Ferhat Göçer söylesin.

0: Hala abi.
1: Şu bana çok tuhaf geliyor değerli kardeşlerim. Düşünün siz her türlü fedakarlığı yapıyorsunuz. Gönülden kocaman bir sevgi bağışlıyorsunuz karşınızdaki insana. Onunla beraber dertleniyorsunuz, beraber gülüyorsunuz, beraber ağlıyorsunuz. Hatta kendinizden kısıp onun refahı için

mücadele ediyorsunuz. Bir bakıyorsunuz kötülük görüyorsunuz, yalan dolan görüyorsunuz, bencillik görüyorsunuz. Noktaladığınız zamansa aylar yıllar sonra pişmanım diye size yazıyor ya. Ne garip değil mi? Hem bu kadar yükü çekiyorsunuz hem de onu teselli etme görevi yine size veriliyor. Böyle bir dünya var mı ya? Yozgat merkezden sucu tesisatçı Mehmet Usta, bugünkü tüm parçaları can eşime armağan ediyorum demiş. Kolay gelsin ustam, teşekkür ediyorum. Ankara'dan adaşım Yiğit Kaan Yurtoğlu, ne güzel ismin varmış kardeşim, isminle yaşa. Sevgili babam Serhat Yurtoğlu'nun 44. yaş günü. Onun için güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Şarkılar mükemmel, tebrik ediyorum. Ateş başında dinliyoruz ailece demiş. Gözümüzde canlandı.

yeni saatimizin Bartın'dan Arzu'nun mesajıyla başlayalım. Arzu bir yandan bizi dinliyor, bir yandan da fasulye konservesi yapıyormuş bizim çalışkan kadınlarımız. Ama şunu hatırladım değerli kardeşim Arzu ve tüm ev hanımlarına şunu hatırlatmak lazım. Bu konserve işi önemli, bakın. Bu konserve kavanozlarının kapaklarını çok sık değiştirmek lazım. Zaman zaman da kavanozları değiştirmek lazım. Biliyorsunuz bu işin geri dönüşü yok. Eğer zehirlenirseniz bunun bedeli hayatınız oluyor. Aman çok dikkat edin. Özellikle domates konservesi yaparken ya da buna benzer konserveler yaparken emin değilseniz doğru yaptığınızda lütfen onları çöpe atın. Ve kullanmak istediğinizde de çok dikkatli olun. Rengi, kokusu... Bu işin şakası yok. Aklıma gelmişken kamu yayıncılığı görevi kapsamında dinleyenlerimizi hatırlatmak istedim.

Türkiye'nin vazgeçilmez alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece'ye ses ver devam ediyor. Çok sevdiğimiz ve birkaç ay sonra çok arayacağımız yaz gecelerini sizlerden gelen mesajlarla ve şarkılarımızla renklendirmeye devam ediyoruz. Muş Malazgirt'ten yazıyor Serdar Altınmakas. Radyo 7 sunucuları Şampiyonlar Ligi gibi üst düzeyde demiş. Ne güzel yazmışsınız, siz de onlardansınız. Çok teşekkür ediyorum kardeşim benim. Güzel kardeşim, ne güzel şeyler yazmışsın, bizim dinleyenlerimiz böyle. Canım Fatma, canımın canları Yusuf, Miran ve Arda'ya armağan ediyorum, sizleri seviyoruz. Biz de çok seviyoruz sizleri. Osmaniye'de bizi dinlemekte olan Ufuk Pamukçu'ya armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Onu çok sevdiğimi iletir misiniz? Eylül'ün mesajı. Memnuniyetle ilettik. Eniştem Sedat Bilgin, yeğenlerim Cemal ve Alper Han'la dinliyoruz sizi. Bayburt'tan selamlar. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Mesela bu şarkı bence çok güzel bir şarkı. Size armağan olsun.

bazı arkadaşlıklarda, bazı ilişkilerde sahte bir nezaket yerine doğru bir kabalık tercih edilebiliyor. Ne demek istiyorum? Bir bayramda aile büyüğüm davet etti evine. Kızları, damatları, torunları falan var. Bir bakıyorum aradaki sohbetler. Diyorum ortam çok gergin değil mi? Yok yok diyor. Onlar öyle anlaşıyor. Biraz daha gözlemledim. Hakikaten de iyi anlaşıyorlar. Aralarında bir sorun yok. Ama hiç tanımayan biri olsa ortamın çok gergin olduğunu düşünebilir. Onların da anlaşamadığını farz eder. Ama onlar böyle bir yol tutturmuşlar. Çok da mutlular.

Şimdiki durağımız Kütahya. Abi iyi yayınlar seni dinleyerek Bardiye'yi bitiriyoruz. Cüneyt yazıyor. Kardeşim tüm emekçi arkadaşlara armağan ediyorum diyor. Kolay gelsin bizim emekçi kardeşlerimize. Gaziantep'ten özel güvenlik görevlisi İsmail Topaloğlu. Bütün güvenlik görevlisi olarak çalışan arkadaşlarıma armağan ediyorum. Bir de sevdiğim eşime, tam 30 yıllık evliyiz demiş. Ne kadar güzel. Çok güzel örnek oluyorsunuz gençlere özellikle bu tür mesajlarla. Kadıköy İstanbul'dan Bahar yazıyor. Şu an sizi dinleyen canım sevgilime armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı demiş. Kütahya'dan Fatma, Sivas'a doğru hareket halindeyiz. Sıradaki parçayı bir tanecik eşim Bünyamin'e armağan ediyorum diyor. Songül ise... Düzeltiyorum, Volkan'sa Trabzon'dan Songül'e, eşine ve kendine armağan ediyormuş çalacağımız şarkıyı. Seni...

0: yine gidersin.
1: Aynı bu şarkıda anlatıldığı gibi özellikle sevdiğimiz insanlar için kaygılandığımızda kuş olup uçmak istemez miyiz, hele ki mesafeler fazlaysa? Yani bir yolunu bulup hemen oraya ışınlanmak isteriz. O çok değer verdiğimiz insanı teselli etmek ya da bir sorunu varsa onu çözebilmek için, destek olabilmek için. Sevginin tam da karşılığı bu değil midir? Isparta'dan Yeliz, o da güvenlik görevlisi gördüğüm kadarıyla. Sizin hayranınızım, estağfurullah efendim, biz de size hayranızız. Tatlımı çok seviyorum, o benim her şeyim, söylerseniz çok mutlu olurum demiş. Memnuniyetle bu şarkıyı da size armağan edelim. Eskişehir'den Tuğba yazıyor. Sadakat, güven veren insanlara armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı diyor. Öyleyse gelin Ekin Uzunlar'ın muhteşem yorumuyla biraz içimizi acıtacak bu şarkıya kulak verelim.
2: Başka bir ihtimal olsaydı keşke,

0: mutlu.
1: Gönülden diliyorum ki
0: hayalini kurayım.
1: Beklediğimiz o mutlu günler tez zamanda gelsin.
0: Mutluluğun,
1: mutluluktan havalara uçacağınız günler yaşayın, olur mu? Ben buna inanıyorum. Bir gün bir dönüm noktası olacaktır hepimizin hayatında. Aceleye gerek yok. Kastamonu'dan son gün sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim oğlum Ömer Can'a armağan ediyorum diyor. Allah başlasın. Sıradaki şarkı çok sevdiğim ve şu an çok uzağımda olan Hatice'me gelsin diyor dinleyicimiz. Bakalım diğer mesajlarda neler yazıyor. Konya Ereğli'den ulaşıyor dinleyicimiz. Konya Ereğli'den Ahmet için çalıyoruz sıradaki şarkıyı. O da çok değer verdiği sevdiği eşi Ece'ye armağan ediyormuş. Sibel Can dinleyelim o zaman.
2: Bugün

Heyecandan ismini yazmayı unutan bir dinleyicimiz, özellikle bana ulaşmak için çaba sarf ettiğini yazmış. Kalbimde yeri hiç değişmemiş Hüseyin'ime seslenmek istiyorum. Onu canımdan çok seviyorum Kaan abi demiş. Bizim için güzel bir şarkı çalar mısın? En güzelini çalarım hem de. Umarım sen de mesajını dinlemişsindir kardeşim benim. Konya Ereğli'den Hamit Uygur saygılar. Severek dinliyoruz selam ve duayla demiş. Ve aleyküm selam, çok teşekkür ediyorum değerli kardeşime. Başta çok sevdiğim tek aşkım dileğimi, ardından siz değerli Radyo 7 ailesine bir parça armağan ediyorum. Kocaeli'den Erzurumlu Hüseyin kardeşimiz, çok teşekkür ediyoruz. Hem Kocaeli'ne hem de Erzurum'a selamlarımızı gönderelim. Ferdi Tayfur'dan bu harika şarkıyı tüm Radyo 7 ailesine armağan edelim.

Şanlıurfa'dan Zafer Bursa'da terasında kahve keyfi yapan Beyza için bir şarkı çalmanızı istiyorum demiş. Abi hayırlı geceler şehitler diyarı Dumlupınar'dan Yunus ben. Almanya'da bizi dinleyen Serdar Uçan'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Kahramanmaraş'tan yazıyor dinleyicimiz. Radyo 7 dostlarına selam olsun. Ali Karaboğa sizin için de çalacağız. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Giresun'dan selamlar. Sıradaki şarkı yanımda çalışan Birgül ve Fatma arkadaşıma gelsin. Radyo 7'yi çok seviyoruz demiş dinleyicimiz. Biz de sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizi dinliyorsunuz. Sizinle tanıştığıma, size yayın yaptığıma çok mutluyum.

0: acı çeken kalbe bak. Senden bana hasret kaldı.
1: Ankara'dan Şahin Sülünoğlu, Tuğba Sülünoğlu'na armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Yine Ankara'dayız aşkın, sıradaki parça Canım Eşim Nilay'ıma gelsin, iyi yayınlar diyor, teşekkür ediyoruz. Askerdeki kaynım için bir şarkı çaldırmak istiyorum diyor dinleyicimiz. Kütahya'daymış ama isimleri yazmayı unutmuş. Olsun, yine de tüm askerlerimize armağan edelim çalacağımız şarkıyı. Antalya'dan ilk defa mesaj gönderiyorum. Bir sonraki şarkı Alanya'da bulunan Zeynep'e ve Manavgat'ta bulunan eşi Mehmet'e gelsin. İkisini de çok seviyorum demiş. Hayırlı cumalar. Antalya'dan Isparta, Şarkı Kara Ağaca ve tüm hayırsız kardeşlere gelsin, bir de sana gelsin Kaan Bey. Her gece seni dinliyorum, huzur veriyorsunuz demiş. Ben Meral Soğancı. Meral Hanım, çok teşekkür ediyorum bu güzel mesajı bizimle paylaştığınız için. Bu harika şarkıyı da kabul ederseniz size çalalım.

0: Selim Bey.
1: Samsun'dan Tahacan, sevgili eşi Beyza'ya armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Profilde fotoğrafınızı görüyorum. Çok genç ve çok güzelsiniz ikiniz de. Mutluluklar diliyorum. Kaan abi Kayseri'den Emrah, ben sıradaki şarkıyı çok sevdiğim eşim Berna'ya armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Cemal Ceyhan, çok teşekkür ederim. Ankara Kahraman Kazan'dan Mürşide Bilgin Hatice Mermer kardeşler olarak sıradaki parçayı biricik eşlerimiz Ramazan Bilgin'e ve Mehmet Mermer'e armağan ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum demiş. Biz de bu iki çiftimize hayat boyu sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyoruz. Ve bu harika şarkı için şimdi Cem Adrian'a kulak veriyoruz.

İzmir Urla'dan yazıyor Dilara. Sıradaki şarkıyı Atakan'a armağan ediyor ve şöyle bitiriyor mesajını. En sessiz gece bile bana onun adını fısıldar. Hanımlar döktürüyorsunuz. Samsun'dan armağan selamlar. Kim ister ki sevdiğine adıyla seslenmek? Bütün kalbimle seslenmek varken hanımlar harikasınız bu gece. İrlanda'da görev yapan canımdan çok sevdiğim eşim Ersin için İbrahim Erkal'dan Ömrüm Çalar Mısınız çaldık. Umarım denk gelmişsinizdir. Bakalım bir diğer mesaj. Sinop Boyabat'tan yazıyorum. Canım eşim Ömer'e, çocuklarım Emir ve Elif'ime sıradaki parçayı armağan ediyorum diyor. Öyleyse sizin için çalalım. Minik serçemiz Sezen Aksu'dan çok sevdiğimiz bir şarkı. Son Bakış.

Ankara'dan Zekeriya sıradaki tüm şarkıları kavuşamadığı Ümran'a armağan ediyor. Fikir Darçoğlu'dan selamlar. Adım Rabia, hayat arkadaşım, can yoldaşım, eşim Ziya'ya armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Onu çok sevdiğimi de söyler misiniz demiş, söylemez miyiz? Anneme ve babama çok güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Her gece onlarla dinliyoruz sizi. Annem Sündüz ve babam Zekiye gelsin demiş. Mutluluklar diliyoruz. Allah başlasın. İyi geceler Radyo 7 ailesi, ben Güler. Oğlum Ahmet için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Sıradaki şarkı arkadaşım İlhami'ye gelsin. Ateş başında sizi dinliyoruz. Seydişehir Konya'dan selamlar Kezban. Tabii yaz gecelerini en güzel biçimde değerlendiriyorsunuz. Helal olsun size. Kaan Bey, Sefa Güler ben. Şehzadeler şehri Manisa'dan yazıyorum. Ailece her gece Radyo 7 için balkonda toplanıyoruz. Sıradaki şarkıyı biricik aileme armağan ediyorum. Harikasınız. Sizi çok seviyorum. Bu güzel şarkıyı da hem size hem de ailenize armağan ediyorum. Ama bizi sevdiklerinize tavsiye etmeyi sakın unutmayın.

0: En azından Mustafa Ulukaya en güzel şarkıları eşime armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Size de iyi yolculuklar diliyoruz. Ben Kaman'dan Yücel. Hem sizi dinliyorum hem de biber suluyorum. Oğlum Ahmet'e armağan ediyorum. Kolay gelsin bizim çiftçi kardeşlerimize. Afyonkarahisar'dan Kübra, sıradaki şarkıyı Aksaray'da bizi dinleyen en değerlim canım eşim Resul'e armağan ediyorum. Rabbim kimseyi sevdiğinden ayırmasın. Amin diyelim. Eskişehir'den Özlem, sıradaki parça canımdan çok sevdiğim, bana nefes olan biricik can yoldaşıma gelsin ama ismi yazmayı unutmuş. Olsun. Yozgat'tan Buse, sıradaki şarkıyı ablalarına armağan ediyor. Yalova'dan Aysun, sıradaki parça çok sevildiğini bildiğim adama gelsin demiş. Her zamanki gibi gecemize renk katıyorsunuz. Kars'tan Sefa, Cevo ve Nunis, Gül için bir parça istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Kars'a da selamlarımızı gönderelim.
1: Gülen çehreleri sahte dostlar.
0: Kars'tan Sefa, Cevo

0: Vefasızın bir...
1: Maalesef ama maalesef bugün de programımızın sonuna geldik. Okuyamadığım çok sayıda mesaj var her gece olduğu gibi. Hakkınızı helal edin. Bize küsmeyin olur mu? İnşallah başka sefer okuruz. İyi ki varsınız. İyi ki beni dinlediniz. Size yayın yapmak benim için bir şeref. Büyük onur duyuyorum bize gönderdiğiniz sevgi dolu mesajlardan dolayı. Allah izin verirse yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Türkiye'nin vazgeçilmez alışkanlığı Radyo 7'de buluşmak üzere.

0: Faras İnşaat sunar. Gölgesizlerle başlıyor.
1: Talha Boroge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 24 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30'da Muhabbet Şiir Türkü konseriyle Çarşı Melik Gazi'de sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

açtım yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

şarkıyı her dinlediğimde ve aynı zamanda her dinlettiğimde diyorum ki evet ya, gönülle muhabbet iyidir, güzeldir, faydalıdır. Velev ki bu şarkıdaki gibi seni kızdırmış olsa da, sitem ediyor olsan da iyidir. Radyo 7'desiniz. Talha Bora Öge ben. Gölge sizlerle başladı.

Sırrımı genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz. Anlatacaklarım var, anlaşılsın. Yurt içinde, yurt dışında, gönüller kazanmak niyetimiz. Kazandıklarımız var, İnşallah daha çok kazanalım. Hoş geldiniz.

İnsan içindeki niyetin tonunda yaşar derler. Ne demek bu? İnsan içindeki niyetin tonunda yaşar. Yani kalbi neyle yoğruluyorsa, neyle yoğrulmuşsa, gözü onu görür. Yolu döner dolaşır oraya girer. Bir başka deyişle kimi karanlığını taşır, kimi güneşini taşır.

0: değişmez kural. Geçmişe bak, Allah'a şükret. Geleceğe bak, Allah'a güven.
1: Gölge sizlerle.

kıymetli dostlar, canlar. Şimdi iki tane Gülüm isminde eser dinleteceğim. Gül hem dokusu, hem kokusu, hem duruşu, her şeyle çok başka bir çiçek. Ve bu bambaşka çiçek bizim gönlümüzde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı simgeler, o tüm güzelliğiyle, tüm zarafetiyle. Ve ne güzel bir hitaptır.

Bak ne diyor? İsyan mı edeyim Allah'a diyor. Haşa. Haşa. Ama eden var mı? E var. Sevgili dostum. İnsan başına gelenlerden ibaret zannedilir. Hayır. İnsan başına gelenler değildir. Başına gelenlerden sonra olmayı seçtiği kişidir. Sabırlı pes etmeyen bir kişi mi olacaksın? Yoksa isyan edip de vazgeçen biri mi? Her şeyden vazgeçmek. Tabii isyan sadece dünyadan değil. Olduğun kişi olmaktan vazgeçmek değil. Her şeyden vazgeçmektir. Bu noktaya gelmemek gerek. Allah korusun.

Yani insan gözlemlediğinde şimdi söyleyeceğim şeyin doğruluğunu daha iyi fark ediyor. Bazen gelir birileri birileriyle alay eder. Veya sen maalesef böyle bir duruma maruz kalabilirsin. Şunu unutma. Senden üstün biri asla gelip de seninle alay etmez. Eğer biri böyle bir yola başvuruyorsa, bil ki seni kıskanıyordur.

Hatta şu an şey düşündüm, yani alay etmek zayıf bir karakterin savunma biçimidir. Bunu da söyleyebiliriz.

0: Hatta arkasına bir de dua ekleyin. Hırsız çaldığını, soysuz sevdiğini çabuk harcar. Rabbim vicdanlıya denk getirsin bizi.
1: Gölge sizlerle.

Sonuçta sadece teknik öğretmiyor çırağını. Aslında daha önemli bir şey, adamlığı öğretiyor, hayatı öğretiyor veya öğrenmeyi öğretiyor. Bir ustanın yaptığı işin tekniğini öğretmesinden daha değerlidir bu söylediklerim. İşte o adam gibi usta da çırağına diyor ki, evlat, hayatında birilerini yönetmen gerekecek bir şeyleri komutan gibi yönet. Hareket etmen gerekecek, düşünmen gerekecek, bir dahi gibi düşün. Çalışman gerekecek, makina gibi çalış. Ve öğrenmen gerekecek hayat boyu, şimdi olduğu gibi çırak gibi öğren. Bunu kaybetme.

bu nasıl bir beste be? Allah aşkına bu nasıl bir şarkı ya? Gerçi şarkıdan ziyade türkü daha ağır basıyor formunda. Sanki çok anlamıyorum ama hissettiğim şey o. Bak bak bak. Ben konservatuvarı bitirmedim. Herhangi bir enstrüman çalmıyorum. Nota bilgim yok. Sadece bir his. Bir türkü tadı var.

İnsan bazen öyle bir halde olur ki sorulur derdin ne diye anlatamaz, tarif edemez. Ha, böyle sağlam bir dostun varsa senin duruşundan anlar derdini, o başka. Fakat bazen de senin derdini çevrende olup bitenler anlatır. Çok benzeşirsin. Buna çok keyifli bir örnek vereyim. Ya durum keyifli değil de örnek keyifli. Şimdi hani bu içecek işte çikolata bisküvi aldığımız o otomatlar var ya, otomatik aletler. Onlardan bir tanesinin camına yazmışlar, içeride ışık yanmıyor. Demişler ki iç ışığı kırıldı ama çalışıyor. Bak şimdi, şu an ben yurt içinde yurt dışında beni dinleyen hanımefendiler, beyefendiler, o kadar çok insanın bu halde olduğunu düşünüyorum ki, iç ışığı kırıldı ama çalışıyor.

0: yaşım.
1: Şimdi çok fazla şoför var beni dinleyen, ekmeğini yoldan kazanan tır şoförleri, kamyon şoförleri, yurt içinde, yurt dışında. Zaman zaman karşılaşıyoruz, mesajlarını görüyorum. İsmail isminde bir tır şoförü yurt dışından mesaj atmış. Yollar seninle çekiliyor be abi demiş. Eyvallah. Diyor ki hep bize sen kamyon arkası yazılar söylüyorsun da eğer sen tır şoförü olsaydın senin diyor aracın arkasına ne yazardın? Bana öyle demiş. Şimdi eğer radyoculuğun bir taraftan devam edecekse insanların da arkadan o yazıyı gördüklerinde biraz tebessüm etmesini isterdim ve şunu yazardım. Hazır mısınız? Söyleyeceğim. Hani sıradaki şarkı sana gelsin. Çok klasik bir radyocu söylemidir ya. Benim eğer tır olsaydı şöyle kocaman bir tır, arkasına şunu yazardım. Sıradaki şarkı burnundan gelsin.

güzeli bozmaya kafa yormayız, fesatlık bizim içimizde yok. Et için çobana tuzak kurmayız, çakallık bizim genimizde yok.

0: Bu hale gelmek ne üzücü değil mi? Çoğu ilişkide maalesef yaşanıyor. Bir haber gördüm işte, en çok boşanma yaşanan şehirler diye bir başlık atmışlar. Böyle bir başlık atılıp geçilecek bir mevzu değil ya. Bir yuvanın yıkılması ne demek ya? Hele ortada çocuk varsa. Ha? Allah göstermesin ya, zor. Bazen gerçi yakınımızda, çevremizde de boşanmalar duyup da, hele iki taraftan birini veya iki tarafı da tanıyorsan, bazen dinliyorsun mevzuyu. Lan hiç incir çekirdeğini doldurmaz derler ya. Yani işin içinde inat görüyorsun, gurur görüyorsun. Bir de hadi bitti, diyelim ki iki tarafta yeni biriyle devam ediyorlar. Ya kardeşim, kimse kusursuz değil ki. Yeni biri demek yeni dertler demek. Yani bir şeyler uymadığı için yuvanı yıktın ya, devamında iyi mi olacak?
1: Yine bile bile sana koşuyor, adın eğer uçurumsa.

Hiç anlayış bekleme artık, affetmem seni. İsyankar benliğimde izanı çok ararsın. Ayların, mevsimlerin bozdun artık tüm dengesini. Hayatımda baharı, hazanı çok ararsın.

0: Öyle demiş.
1: Çabasını ve özrünü beklediğin kişinin.
0: Bak düşün. Özür bekliyorsun. Bir mahcubiyet gayreti bekliyorsun. Fakat tam tersi arsızlaştığını görüyorsun.
1: Buna şahit olduğunda diyor ki, insan aslında şunu anlamalı. Meğer Allah seni koruyor.

Şimdi sen de söylüyor olabilirsin, tanıdığın birinden de duymuş olabilirsin veya tanımadığın birinden de duyarsın. Neyi? Şunu: ben böyleyim, ben değişmem, huylu huyundan vazgeçmez. Şimdi böyle direten birine bir hikmet ehli ne demiş? Hatta çok sağlam bir örnek vermiş. Peygamber Efendimiz bu ahlak meselesiyle, hul huy meselesiyle alakalı diyor ki, güzelleştirin. Bak dikkat et, değiştirin demiyor. Yani senin mizacın, dediğin gibi fıtratın değişmeyebilir ama güzelleşebilir. Bir zamanlar kötü şeylerden lezzet alırken, aklını kullandığında, nefsine hükmetmeyi başarabildiğinde, iyi şeylerden zevk alan bir hale gelebilir. Sana daralmalar, zorlanmalar, bunalımlar yaşatan kötü alışkanlıklarından kurtulup, tam tersi sana hayırlar getiren, huzur veren güzel alışkanlıklar edin.

Peki, kilit soru şu. Gören insanın gözü müdür? Yani mesele aynı yerden bakmak da değil.

0: radyo programcısıyım, işimi anlatmak. Ben ne kadar anlatırsam anlatayım, ne söylersem söyleyeyim, aslında mesele şu: her cümle bir tohumdur. Bak dikkat et, tekrar ediyorum. Her cümle bir tohumdur. Yani sevgili dostum, dedim ya aynı yerden bakmak değil, aynı gözle bakmak. Benim gözümle bakıyorsan şükürle büyütürsün ya da şikayetle kurutursun. Mevzu bu. Ya çok karmaşık değil ha. Bu kadar. Sen ya şükürle büyür büyütürsün ya da şikayet ederek kurutursun. Ezilirsin.
1: Talha Bora Öge, namı diğer gölge.

dostum. Ne sebeple olursa olsun sen ben hepimiz hatamızın üzerinde aşırı düşünmemeliyiz. Çok çarpıcı bir örnekle bunun nedenini açıklayalım. Diyelim ki sen bataklığa düştün, çamura düştün. Temizlenmek için orada debeleniyor musun?

İnsan üzerinden başladık bugün, öyle denk geldi, öyle gidiyor. Vardır Mevlam'ın bir bildiği, insanın olduğu yerde bir de ne olur? Sorun olur. Tabii. O zaman şunu da unutmayacağız. Eğer bir sorun çözülebiliyorsa endişelenmeye gerek yok. Ha, eğer çözüm yoksa endişelenmenin de faydası yok.

0: Her işin bir ehli var bu alemde. Rabbim helal üzere olanlardan etsin. Yoksa herkes bir iş üstünde. Ama biri şerre gider, şerre götürür, biri güzelliklere. Fakat tabii biz iyi iş üzerinden düşünürsek eğer mevzuyu, hakikaten bir işi bilene vermek çok kıymetli. Hangi işi kime verdiğin çok önemli. Öyle ya, hasır dokumasını bileni gidip de ipek dokuma tezgahına götürmezsin.
1: Gölge sizlerle.

0: genç bir kıza mikrofon tutuyorlar. Kabalıktan nasıl bıktıysa çevresindeki kabalardan, diyor ki herkesin çok nazik olduğu bir yerde yaşamak istiyorum. Günaydınlar, teşekkürler, rica ederimler, hoş geldin, beş gittinler. Böyle konuşsun herkes diyor kardeşimiz. Fakat ben buna bir düzeltme yapmak istiyorum. Kardeşime nezaket özleminden dolayı katılmakla beraber inandığım şey şudur. Eğer bir yerde aşırı nezaket varsa kork.
1: Akıp gider yıllar.
0: Sevgili bacım,
1: bir bakarsın geriye.
0: Bize lazım olan ne biliyor musun? Samimiyet.
1: Kimler gözden düşmüş?
0: Samimiyet. Samimiyetin olduğu yerde her şey dengeli olur, tatlı olur.

her şart ve koşulda daim eylesin. Nazar diye bir şey de var. Yuvalarımızı, eşimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, işimizi nazardan esirgesin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yine Radyo 7'mizde buluşacağız. Bu program, evet, Türkiye'de günde iki kez yayınlanan tek program. Gündüz 14, gece 24 yayındayım. Tabii. Ve hatırlayalım, dün gitti, yarın gelmedi, anı yaşayalım. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik

0: Kral Habor Öge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 24 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30'da Muhabbet Şiir Türkü konseriyle Çarşı Melik Gazi'de sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Faras İnşaat'ın sunduğu Gölgesizlerle sona erdi.

0: ya hiç gelmeseydin.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı